İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 14, en yüksek 26 derece. Ankara 14-22, Çankırı 14-25, Eskişehir 12-20, Karaman 14-27, Kayseri 12-27, Kırıkkale 14-25, Kırşehir 14-24, Konya 15-26, Nevşehir 14-25, Niğde 13-26, Sivas 12-26, Yozgat 12-22 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 15, en yüksek 24 derece. Bolu 10-18, Düzce 14-21, Karabük 14-20, Kastamonu 11-19, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Orta Karadeniz çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 15, en yüksek 25 derece. Artvin 16-25, Bayburt 10-28, Çorum 12-24, Giresun 19-21, Gümüşhane 13-30, Ordu 19-21, Rize 21-24, Samsun 18-21, Sinop 17-23, Tokat 16-26, Trabzon 20-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 10, en yüksek 30 derece. Ardahan 7-25, Bingöl 16-30, Bitlis 11-26, Elazığ 15-33, Erzincan 15-31, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-32, Kars 7-26, Malatya 14-32, Muş 14-29, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 21, en yüksek 34 derece. Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 17-33, Kilis 20-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 22-35, Siirt 22-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi,

Yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Kuzey ve Kuzeybatı'dan, sabah saatlerinde Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'yi İçişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede Türkiye ile İran arasındaki güvenlik işbirliği, terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK-KCK'nın feshi ve örgütün farklı bölgelerdeki uzantılarının tasfiyesi, PJAK tehdidiyle yeni nesil organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele başlıkları ele alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar'a ziyarette bulundu. Kalın, Kabil ziyareti kapsamında mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı

0: Abdulhak Bağsık'la görüştü. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı ve ikili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Şanlıurfa'da kamu personel seçme sınavının gerçekleştirildiği Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü'ndeki 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları yapıldığının tespit edildiğini, söz konusu adaylara eşdeğer sınav uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yekaterinburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'ne katıldı. Festivalde konuşan Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin, müzakereler konusunda teklifler bekleyeceğiz. Ancak büyük beklentilerimiz yok. Hem ikili hem de üçlü formattaki müzakerelere hazırız. Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik ifadelerini kullandı. Bakan Lavrov, Avrupalı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması durumunda bunun savaş ilanı olacağını belirterek, devletin güvenliğiyle ilgili konularda Avrupalılarla herhangi bir anlaşma yapmayacağız dedi. Ve spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Eylül Perşembe günü Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak her iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: İz bırakanlar.
3: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programında bugün Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birini ağırlıyoruz. Bir dönemin yakışıklı jönü, Yeşilçam'ın romantik filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu, Hababam sınıfının damat Ferit'i, Canım Kardeşimin Murat'ı, Sürü'nün Şivan'ı, Maden'in Nurettin'i, Yol'un Seyit Ali'si. Ve bütün bu karakterlerin ötesinde hayatı boyunca sinemaya olan inancından vazgeçmeyen bir sanatçı Tarık Akan. 16 Eylül 2016. Takvimler o günü gösterdiğinde Türk sineması çok değerli bir oyuncusunu kaybetti. Ama bazı sanatçılar vardır. Onlar yalnızca yaşadıkları döneme değil, kendilerinden sonraki kuşaklara da seslenir. Tarık Akan da işte böyle bir sanatçıydı. Bugün onun çocukluğundan başlayarak Yeşilçam'ın yıldızı oluşuna, komedi filmlerinden toplumsal gerçekçi sinemaya geçişine ve Türk sinemasında bıraktığı büyük ize doğru bir yolculuğa çıkacağız. Tarık Akan'ın gerçek adı Tarık Tahsin Üregül. 13 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. Babası subaydı. Bu nedenle çocukluğu farklı şehirlerde geçti. Erzurum, Kayseri ve yeniden İstanbul. Hayatının ilk yılları ileride canlandıracağı birbirinden farklı karakterlerin altyapısını oluşturacak gözlemlerle geçti. O yıllarda kimse bu genç adamın Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri olacağını bilmiyordu. Üstelik Tarık Akan'ın sinemaya girişi de doğrudan oyunculuk eğitimiyle olmadı. Onu geniş kitlelerin dikkatine taşıyan önemli dönemlerden biri Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışma oldu. Ve ardından kamera karşısındaki ilk film Solan Bir Yaprak Gibi. 1971 Türk sinemasında yeni bir yüz ortaya çıkıyordu. 1971 Türk sinemasında yeni bir yüz ortaya çıkıyordu. Şimdi Tarık Akan'ın sinema serüveninin başlangıcına gidiyoruz. İlk filmlerinden Solan Bir Yaprak Gibi bir oyuncunun beyaz perdedeki ilk adımlarını dinliyoruz.

0: Buyurun Şermin Hanım. Sanat aleminin zirvesinde en parlak yıldızımızsınız. Her yıl altın plak kazanıyordunuz. Bu yıl rekorlar rekoru kırıp platin plağı kazandınız.
1: Çok naziksiniz beyefendi. Teşekkür ederim.
0: Sizi çok seviyorum hanımefendi. Tapıyorum, sizin için ölebilirim.
1: Şu plağı yemezsem ben açlıktan öleceğim.
0: Yeryüzünde plağını yiyen ilk şarkıcısınız.
1: Benden hep şikayet mi edeceksiniz?
0: Evet.
1: Peki ne kadar sürecek bu şikayetiniz?
0: Sen evlenmeye karar verinceye kadar.
1: Seni sevdiğimden şüphen mi var yoksa? Çocuk oldun, kuyu mu açıyorsun?
0: Hayır yavrum, aşık oldum, yuvamızın temelini kazıyorum.
1: Tatlı çılgınım benim.
0: O kadar güzel olup aklım başımdan almasaydım.
1: Deliliğini kabul ediyorsun demek.
0: Delirten sen olduktan sonra.
1: Dur, ne yapıyorsun?
0: Delilere sual sorulmaz mı?
1: Ne zaman akıllanacaksın sen?
0: Evlenme teklifimi evet dediğin zaman.
2: 1970'lerin başı. Yeşilçam'ın yıldız sistemi bütün gücüyle çalışıyor. Sinemaya yeni yüzler kazandırılıyor ve Tarık Akan çok kısa sürede seyircinin dikkatini çekiyor. Yakışıklılığı, gençliği, doğal oyunculuğu ve kamera karşısındaki rahatlığı. Onu kısa zamanda Yeşilçam'ın aranan jönlerinden biri haline getiriyor. Ve kamera karşısındaki rahatlığı. 1972 yılında Sev Kardeşim ve Tatlı Dillim gibi filmlerle geniş bir seyirci kitlesine ulaşıyor. Aynı dönemde Suçlu filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanıyor. Fakat Tarık Akan'ın sinemadaki yolculuğu yalnızca romantik filmlerle sınırlı kalmayacaktı. Çünkü onun içinde başka bir oyuncu daha vardı. Daha gerçek, daha sorgulayıcı, daha cesur. Ama o oyuncunun ortaya çıkması için birkaç yıl daha geçmesi gerekecekti. 1973 yılında Yeşilçam'ın en acı hikayelerinden biri beyaz perdeye geliyor. Canım Kardeşim. Ertem Eğilmez'in yönettiği filmde Tarık Akan, Murat karakterini canlandırıyor. Filmde çocuk oyuncu Kahraman Kral'ın canlandırdığı, kahramanın hastalığı ve ailesinin yaşadığı yoksulluk hikayenin merkezine yerleşiyor. Bu film Tarık Akan'ın yalnızca yakışıklı bir jön olmadığını göstermesi bakımından da önem taşıyor. Çünkü artık seyirci onun gözlerinde başka bir şey görmeye başlıyor. Acıyı, çaresizliği, kardeşliği ve insanın sevdikleri için neleri göze alabileceğini. Şimdi Tarık Akan'ın en dokunaklı performanslarından birine kulak veriyoruz. Türk sinemasının unutulmaz dramlarından Canım Kardeşim sizlerle.
3: Hocanım bir şey sormaya geldik.
4: Hayrola?
3: Kan kanseri insanı öldürür mü?
4: Allah korusun, kötü bir hastalıktır. Niye sordunuz?
3: Doktor dedi de.
4: Hangi doktor? Ne dedi?
3: Bizim çocuk.
4: Evet.
3: Uyuz falan değilmiş.
4: Yoksa?
3: Kan kanseriymiş.
4: Ya. Vah vah. Başka ne dedi doktor?
3: İlaç verdi ama çok pahalıymış. Burada da yokmuş.
4: Hastaneye yatırım demedi mi?
3: Bir faydası olmazmış.
4: Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bana kalırsa gezdirin, eğlendirin, ne bileyim ben, bütün arzularını yerine getirmeye çalışın.
3: Biz ne yapabiliriz ki?
4: Elinizden ne gelirse. Çocuklar en ufak bir şeyden bile mutlu olurlar. Hem bence artık okulda kalması da gereksiz. Evet, ona izin vereceğim. Gülsün, oynasın, hayatını yaşasın. Bekleyin, göndereyim onu.
3: Ona ne söyleyeceksiniz?
4: Biz onlarla anlaşmasını biliriz. Kahraman. Gel çocuğum buraya. Sana iyi bir haberim var. Hiçbir hastalığın yokmuş.
5: Biliyorum.
4: Ama doktor seni biraz kansız bulmuş. Yorulmasın, temiz hava alsın demiş. Yıl sonuna kadar izin veriyorum sana. Hadi bakalım. Tatile gidiyoruz.
5: Dersleri mi öğretmenim?
4: Derslerini düşünme artık.
5: Ya sınıfta kalırsa?
4: Olmaz. hadi arkadaşlarına veda et. Allah'a ısmarladık.
2: Tarık Akan'ın filmografisinde öyle yapımlar vardır ki yıllar geçse de sıcaklığını kaybetmez. 1974 Mavi Boncuk, Ertem Eğilmez'in yönetiminde bir araya gelen unutulmaz oyuncular Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit ve Yeşilçam'ın daha nice değerli ismi bir araya gelir. Ortaya ise Türk sinemasının en sevilen komedilerinden biri ortaya çıkar. Tarık Akan burada yakışıklı Necmi olarak karşımızdadır. Şimdi Yeşilçam'ın kahkahası bol günlerine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Tarık Akan'ın yakışıklı Necmi karakteriyle yer aldığı Mavi Boncuk'tan kısa bir bölüm sizlerle.
6: Gözlerin ki...
7: Şu Allah'ın işine bak. Koskoca hemen sayın gelsin bizden birine aşık olsun.
6: Gönül bol, balada konar bokada.
7: Ama bu boka konmadı. Yakışıklıya aşık oldu.
6: Belki de bize öyle gelmiştir.
7: Deli misin be? Bir boynuna sarılmadığı kaldı oğlanın.
8: Rahatsız etmiyorum ya.
7: Yo, buyur gel.
6: Gel, geçsene şöyle.
8: Size bir şey sormak istiyorum.
6: Sor bakalım.
8: Bir kız arkadaşım var. Birini çok seviyor.
6: Ne güzel.
8: Ama fakir birini.
6: Olsun.
8: Olur mu?
6: Olur. Niye olmasın? Yoksa kız zengin mi?
8: Zengin.
6: O zaman pek iyi olmaz.
8: Ne çıkar kız zenginse? Seviyorlar ya birbirlerini. Beraber olamazlar mı?
6: Zor.
8: Çok seviyorsa kız.
6: Zor Emel, gene zor. Fakir genç gider yaşar mı kızın parasıyla?
8: Kız gider gencin yanında yaşar.
6: Ben senin o arkadaşının yerinde olsam bu sevdadan vazgeçerim.
7: Davul bile dengi dengine Emel. Şapla şeker bir arada olur mu hiç?
9: Demek ayrılıyoruz artık.
10: Niyeymiş o?
11: Evlendikten sonra bizimle oturacak değilsin ya.
9: Ama arada sırada uğrar hatırımızı sorarsın değil mi?
10: Ne diyorsunuz be? Sizleri bırakıp nereye giderim ben?
9: Necmisin?
11: Tabii ya, gider mi hiç?
9: O zaman evi iyice derleyip toplamak lazım.
11: Arabayı da boyatırız gelin arabası gibi.
10: Deli misiniz siz? Neler saçmalıyorsunuz? Ne gelmesin, ne gitmesin, ne evlenmesi?
11: Yoksa evlenmeyecek misin?
9: Ama kız sana aşık.
10: Galiba.
9: Sen sevmiyor musun?
10: Hem de nasıl?
11: İyi işte, bitti.
10: Evet, bitti. Hem de başlamadan.
8: Hayrola, ne var?
12: Gözün aydın.
8: Ne oldu?
12: Senin patron bugün hastaneden çıktı. Paramızı aldık.
8: Öyleyse sizin gözünüz aydın.
7: Sağ ol. Artık serbestsin. Hazırlan da gidelim istersen.
8: Nereye?
7: Seni evine götüreceğiz.
8: Gecenin bu saatinde gidilir mi? Yarın götürürsünüz.
12: Necmi, nereye?
10: Çıkıyorum baba. Evde olmak istemiyorum bugün.
12: Doğru. Haklısın oğlum.
10: Akşama görüşürüz.
12: Güle güle.
2: Ve 1975, Tarık Akan'ın hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Bir okul, bir sınıf, bir grup yaramaz öğrenci ve onları hizaya getirmeye çalışan Mahmut Hoca. Hababam sınıfı. Tarık Akan'ın canlandırdığı karakterin adı Damat Ferit. Damat Ferit yakışıklı, çapkın, zeki ama Hababam'ın bütün yaramazlıklarına ortak olan gençlerden biri. Tarık Akan'ın Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Münir Özkul'la aynı kadroda yer aldığı film, sanatçının kariyerinde unutulmaz bir dönüm noktası olur. Ve şimdi bir okulun koridorlarından yükselen kahkahalar, Mahmut Hoca'nın sert sesi, Hababam'ın bitmek bilmeyen yaramazlıkları ve Damat Ferit. Hababam sınıfından kısa bir kesit sizlerle buluşuyor.
13: Ay, kuru fasulye var.
9: Annemin yemeklerini burada çok ararsın Ferit abi.
11: İhtiyar bizi cehenneme yolladı, cehenneme.
13: Ne cehennemi be? Cennet, cennet. Şuraya bakın.
14: Üçü de mi patronun oğlu?
12: Üçü de patronun oğlu.
14: Ne işleri var burada?
12: Bize zam yapmamak için kendi sülalesini yetiştirdi.
14: Yapar mı yapar ha?
15: Bu yeni gelen de Ortancı oğluymuş. Çok yakışıklı değil mi Alev abla?
16: Bilmem.
8: Öyle galiba.
15: Affedersiniz, çakmanız var mı?
8: Yok.
15: Benim var. Buyurun.
8: Sigara içmez ki.
15: Zarar yok, maksat tanışmak. Adım Ferit.
8: Biliyorum. Patronun oğlusunuz, yaramazlık yapmışsınız. Babanız da sizi buraya hapsetmiş.
15: Oo, çok şey biliyorsunuz. Üstelik de çok güzelsiniz. Ama ben sizin hakkınızda bir şey bilmiyorum.
8: Öğrenirsiniz.
15: Hı? Öğrenirim. Usta.
16: Ha, şu kız kim? Niye sordun?
15: Bayağı güzel de.
16: Ha, güzeldir ya.
15: Nişanlı evli falan değil ya.
16: Yok, değil.
15: Ha, iyi iyi. Nerede oturuyor?
16: Bizim evde.
15: Kiracı falan mı?
16: Yok, kızımdır da.
15: Ya, Allah bağışlasın.
17: Bakalım bugün nereye gidiyoruz?
18: Nereye?
17: Kardeşimle tanışmaya götüreceğim seni. Hastaneden nöbetçi bizi bekliyor.
18: İmkanı yok sevgilim. Bugün seni adaya götüreceğim.
17: Aa, gene kaçamak yapıyorsun.
18: Şey, hem biliyorsun utanırım ben.
17: Ama o senin de kardeşin sayılır. Er geç tanışmanız lazım.
18: Evet, tabii ama başka bir gün inşallah.
19: Partisi 150, pişpiri 25 lira, tamam mı?
20: Tamam. Heh, bakıyorum bu sefer iyice sızdırmışsın mı bana?
17: Bil bakalım nereye gidiyoruz şimdi?
18: Seninle Kaf Dağı'nın ötesine bile giderim sevgilim.
17: Oldu. Seni ablamla tanıştırmaya götüreceğim.
18: Sizin eve mi?
17: Evet.
18: Fakat imkanı yok sevgilim. Sinemaya bilet almıştım. Sonra bilirsin utanırım.
17: Ah siz yok mu? Ablamın da bir sevgilisi var. O da senin gibi. Hala yüzünü göremedim. Kaç gündür seni arıyorum. Neredesin?
18: Derslerim vardı şekerim. Bir ara babama da gittik.
17: Sakın bana kıtır atma, gözünü oyarım sonra.
18: Helal olsun sana.
2: Aç kapıyı Veysel Efendi. Bir cümle, bir sahne, bir karakter. Ve Türk sinemasının hafızasına kazınan damat Ferit. Tarık Akan'ın Hababam sınıfındaki sahneleri yıllar sonra bile izleyicinin belleğinde yaşamaya devam ediyor sevgili dinleyenler. 1975 yılında Tarık Akan bu kez Ferit karakteriyle romantik komedinin dünyasına geri döner. Ah Nerede? Gülşen Bobikoğlu'yla başrolü paylaşır. Üç kardeşin İstanbul'daki hayatını anlatan film, dönemin gençlik dünyasını, aşıklarını ve aile ilişkilerini mizahla işler. Şimdi Tarık Akan'ı Yeşilçam'ın romantik komedi dönemlerinden bir karakteriyle hatırlıyoruz. Ferit, Ah Nerede filminden bir kesit sizlerle buluşuyor.
18: Kapıyı.
21: Açmıyorum. Defol kapımdan. İstemiyorum seni.
18: Zehra aç kapıyı. Bir dakika dinle beni.
21: Defol diyorum sana. Senin şu anda nikahta olman lazım.
18: Ne olursun dinle beni. Yoksa öldürürüm kendimi.
21: Öldür. Geber.
18: Aç diyorum.

0: anlatacağım.
1: Sana inanmam bu.
0: Senden başka kimseyi sevmedim. İkimize de yazık olur Zehra. İnan bana.
1: Yalancı. Hala numara yapıyorsun.
0: Numara yapmıyorum Zehra. Seni seviyorum.
1: Ben seni sevmiyorum.
0: Zehra. Çok pişman olursun sonra, inan bana. Senin için her fedakarlığı yapmaya hazırım. Senin için yaşıyordum.
1: Yalan, hepsi yalan, gene oyun oynuyorsun.
0: Hayır, doğru söylüyorum.
2: Anlaşıldı, damdaki adam deli.
3: Deli değil, aşık, aşık.
0: Seviyorum seni.
2: Polise, itfaiye haber vermeli. Damdaki deli atacak kendini vallahi.
1: Sen yalancının birisin. Hiçbir sözüne inanılmaz senin.
0: Sana hiç yalan söylemedim Zehra. Yemin ederim seviyorum seni. Affet. Hepsini unutalım. Çocukluk doğanlar, affet.
1: İn oradan aşağı. Aleme rezil oluyoruz.
4: Dur yapma.
0: Sana bir dakika müsaade Zehra. Cevap ver. Benimle evlenecek misin?
1: Hayır.
0: Zehra yapma, öldüreceksin beni. Affettim de. Seviyorum de.
1: Demeyeceğim.
5: Deli. İn oradan aşağı! Ulan çıkarsam yukarı döverim vallahi!
0: Kimse gelmesin, atarım kendimi! Zehra! Bana son sözünü söyle! Beni sevdiğini söyle!
1: Seni sevmiyorum!
6: Tarık Akan'ın sinema yolculuğunda 1970'lerin sonuna doğru önemli bir değişim yaşanacaktır. Bir zamanlar yalnızca yakışıklı jön olarak anılan oyuncu, artık toplumsal meseleleri anlatan filmlerde rol almaya başlayacaktır. Çünkü ülke değişmektedir. Siyasi ve toplumsal sorunlar büyümektedir. İşçi sınıfının yaşadığı sıkıntılar, köyden kente göç, yoksulluk, emeğin değeri ve adalet arayışı. Türk sinemasında yeni bir anlatım dili doğmaktadır. Tarık Akan da bu değişimin önemli aktörlerinden biri olacaktır. Yıl 1978. Maden. Başrollerini Tarık Akan ve Cüneyt Arkın'ın paylaştığı film. Maden işçilerinin dünyasını ve çalışma koşullarını anlatır. Tarık Akan'ın canlandırdığı Nurettin karakteri onun sinemadaki dönüşümünün önemli örneklerinden biridir. Yeşilçam'ın yakışıklı jönü artık bambaşka bir dünyaya bakıyor. Kömür, alın teri, işçi, emek ve hayat mücadelesi. Maden filminden kısa bir kesit sizlerle buluşuyor.

0: Sevgili dinleyenler, Tarık Akan'ın sanat hayatındaki en önemli döneme giriyoruz. Çünkü artık karşımızda yalnızca bir sinema yıldızı yok. Karşımızda sinemayı bir anlatım ve ifade alanı olarak gören bir sanatçı var. 1978 Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı, Zeki Öktem'in yönettiği Sürü filmi. Tarık Akan'ın canlandırdığı Şivan karakteri. Doğu Anadolu'nun toplumsal yapısı, aşiret düzeni, yoksulluk, göç ve insanın çaresizliği. Sürü, Tarık Akan'ın oyunculuk kariyerindeki en önemli kırılmalardan biridir. Kaynaklarda filmin onun 3. Altın Portakal'ına uzanan kariyer çizgisindeki önemli yapımlardan biri olduğunu belirtiyor. Şimdi bizi Anadolu'nun sert coğrafyasına götüren bir film kesiti var. Bir ailenin, bir toplumun ve değişen hayatın hikayesi, Sürü. Tarık Akan, Şivan rolüyle sizlerle.
1: Merhaba, benim karımdır. Senin gelinindir. Ailemizin de namusudur. O bizim namusumuz değil, ailemizin yüz karasıdır. Onun kardeşleri kardeşlerimizi, çocuklarımızı öldürdüler. Bacıları da aynı bokun soyudur. Aynı kanı taşıyor çünkü. Bir haliran bir veci kana çocuk doğurmaz. Düşmanın eli silah tutacak bir çocuk vermez. Pehlivan bir düşmandır Şivan. Bir düşmandır.
2: Biz haksızız baba.
1: Biz haksız mıyız dedim? Biz haksızız.
2: Evet. Bahşimiz bozdu. Hallanların üzerine silahlı adam gönderdik. Kardeşimiz abuzları gönderdik. Kaybettik.
1: Söylediklerin hakikat değildir. Barışı onlar bozdu. Onların kızı değil midir Berivan? Neden doğurmadı bize çocuk? Neden? Ha bir çocuğu doğarken öldürmüşsün. Ha 20 yaşına bastığında öldürmüşsün. Ne fark eder?
2: İnsan kendi çocuğunu, öz çocuğunu bile bile öldürür mü baba? Bulamadık derdine bir çare. Berivan hastadır. Şefkate muhtaçtır. Yardıma muhtaçtır. Acizdir.
1: Hadi diyelim ki birinci çocuk sahiden öldü hastalıktan. Ya ikincisi, ya üçüncüsü? Hepsine mi hastalık bunların? Hepsine mi?
2: Berivan hastadır.
1: Ölsün. Benim bu kadar kardeşim öldü. Oğlum öldü. Yeğenlerim öldü. Daha kim bilir kaçımız öleceğiz. O da ölsün. O bizim gelinimiz falan da değildir. İçimizdeki düşmandır. Bunu sen de anlayacaksın. Anlayacaksın ama iş işten geçtikten sonra.
2: Berivan benim karımdır baba.
1: Berivan senin korkaklığının, acizliğinin sebebidir. Ben eskiden Şahan gibi bir adamdım. Gözüne bakmaya korkarlardı. Şimdi uyuz bir çakaldan farkın kalmadı. Sen koskoca Veysi Kanlar'ın adını onun sebebiyle iki paralığa indirdin. İki paralığa.
2: Sen benim babamsın, atamsın. Elini ayağını öperim seni. Daha insaflı konuş. Üstüne de fazla varma. Sana boynumuz kıldan incedir. İzin ver de gidelim. Gidelim ki sen de bizden kurtul. İçin rahat etsin.
1: Nereye gideceksin?
2: Nereye olursa.
1: Gideceksin ha? Git o zaman. Git. Defol. Halilanlar sana kucak açar nasılsa. Git onlara. Git teslim ol. Ben korktum de. Teslim olmaya geldim de. Git. Berivan'ın etinin altına sığın. Git onlara. Git. Kansız. Utanmaz.
2: Sözler senin ağzına hiç yakışmıyor baba.
0: Ve geldik Tarık Akan'ın uluslararası sinema tarihindeki en önemli yapıtlarından birine. Yıl 1982. Yönetmen Şerif Gören. Senaryo Yılmaz Güney. Başrollerden biri Tarık Akan. Canlandırdığı karakter Seyit Ali. Cezaevinden izinli çıkan 5 mahkumun hikayesi üzerinden Türkiye'nin yakın dönemindeki toplumsal gerçekleri anlatan film, dünya sinemasında büyük yankı uyandırır. Ve 1982 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanır. Şimdi Türk sinemasının dünya sinema tarihindeki en önemli duraklarından birine gidiyoruz. Kar, dağ, yollar, bekleyiş ve eve dönmeye çalışan bir adam. Seyit Ali, Tarık Akan, Yol filmindeki karakteriyle sizlerle.
3: Cinde! Cinde!
4: Baba, Seyit geldi Seyit.
5: Elini öpeyim.
6: Nasıl geldin? Kar, kış, kıyamet.
5: Epey zorlandım biraz.
6: Anam baban nasıllar?
5: İyiler. Selamları var.
6: Şevket'le konuştun mu oğlum?
5: Konuştum.
6: Fikri nedir söyle.
5: Aynıdır.
6: Söyle. Ne zaman?
5: İzniniz olursa karımı ve oğlumu bu gece götürmek isterim.
6: Nereye?
5: Sancağa. Şevket'in yanına.
6: Seyit Ali, yüreğin yumuşamasın. Sakın elin titremesin. Yüzümüze çalınan kara öyle bir karadır ki acımayasın sakın. Yüreğini pek tut, nefretini, kinini unutma.
7: Sana karşı yüzüm karadır Seyit. Beklerim dedim, bekleyemedim. Ne diyeyim? Olan olmuş, birden bitmiş bir kere. Ne diyeyim? Bir dal etimi kurudum. Elimden ne gelir? Pişmanım desem kaç para? Giden gitmiş bir kere. Kendim etmiş, kendim bulmuş ya. 8 aydır bu ahırdayım. İnsan halim kalmamış. Yediğim bir kuru ekmek, içtiğim su. Sen yine de insan yerine koymuş ya. Yiyecek ekmeğim, içecek suyum kalmamıştır bu dünyada.
5: Ben buraya seni sancağa, Şevket kardeşinin yanına götürmeye geldim. Elimi vurmayacağım. Sen Allah'tan bulacaksın.
7: Senden dileğim beni başkasının eline teslim etme. Layığımı sen ver. Seninle bir yastığa baş koyduk kurbanım. Sen bilirsen. Söylediğim karı kocalık hukuku var. Ne olur kırma son dileğimi.
5: Ben bildiğin Seyit Ali değilim. Ben eski Seyit Ali değilim. Eskiden başım dik, alnım açık idi. Ama şimdi el içine çıkacak yüzüm kalmamış. İçim alev alev yanar. Sana sordum. Beklerim dedin. Bu muydu beklemen ha? Bu mu? Ama lakin yemin etmişim. Sana elimi bile vurmayacağım. Sen Allah'tan bulacaksın.
0: Sinemadaki değişim Tarık Akan'ın aslında onun hayata bakışındaki değişimin de bir yansımasıydı. Artık karakterlerinin güzel görünmesi önemli değildi. Önemli olan ne anlattığıydı. Kimin hikayesini anlattığıydı. Seyircinin filmden çıktığında ne düşündüğüydü. Bu nedenle sinemasında giderek daha fazla Anadolu vardı. İşçi vardı, köylü vardı, mahkum vardı, yoksul vardı. Sistemle mücadele eden insanlar vardı. Ve bütün bu karakterlerin içinde insan vardı. 1984, Pehlivan. Tarık Akan bu filmde geleneksel güreş dünyası üzerinden emeği, yoksulluğu ve hayata tutunma mücadelesini anlatan bir karaktere hayat verir. Bu film ona bir kez daha Altın Portakal'da en iyi erkek oyuncu ödülünü getirir. Şimdi Anadolu'nun er meydanına gidiyoruz. Alın terinin, gücün, onurun ve ekmek mücadelesinin hikayesi. Pehlivan sizlerle.
8: Affet usta. Bok yedim. Yiyemedim hırsımı. Şurada az kaldı usta. Ele güne karşı bir yanlış yaptık. Seni kırıp gidemem. İçimde ikilik olur. Sabah eğlentiye gideceğiz. Babam der Tevfik gelmezse ben de gitmem.
9: Şuradan 2 çay doldur içelim.
10: Gel şabe Tevfik. Dur oğlum Mehmet.
11: Bilal'in karşısında oynayan kim?
12: Tevfik abi, Bilal'in ustası.
11: Yakışıklı adam.
12: Daha bekarmış o, hiç evlenmemiş.
11: Bir kusuru mu varmış kız? Baba yiğit adam.
10: Ay yaşasınız be! Pehlivanlara bakın, ne marifetleri varmış.
0: Yıl 1990. Tarık Akan artık oyunculuğunun en olgun dönemindedir. Karartma Geceleri. Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan film, filmde sanatçı, baskı döneminde ayakta kalmaya çalışan bir öğretmeni canlandırır. Bu filmde onun güçlü oyunculuk ve oyunculuk performanslarından biri olur. Bir öğretmen, bir kitap, bir dönem ve düşünmenin bedelini anlatan bir film. Karartma Geceleri. Tarık Akan'ı bu kez çok daha farklı bir karakterle dinliyoruz. Karartma Geceleri filminden bir kesit sizlerle.
13: Gel.
14: Bu kitaplar
13: Senin mi? Kime vermiştin saklaması için?
14: Bir yere bırakmıştım. Pansiyona. Kaçarken taşıyamam diye.
13: Bu adamı tanıyor musun?
14: Gördüm galiba. Bilmiyorum nerede gördüğümü.
13: Valizim dolabında kalsın demişsin. İçinde ne olduğunu bilmiyormuş.
14: Pansiyonda bir dolaba koymuştum. Bu efendinin adını bile bilmiyorum.
13: Peki götürün. Çeki düzen verin şu adama. Mahkemeye böyle çıkmasın.
15: Baş üstüne efendim.
13: Bir an önce Türkiye'den gitseniz iyi olacak. Hem senin için iyi olacak hem bizim için. Bizim solcularımız bize yetiyor.
15: Ya.
16: Hadi Ali.
13: Yürü. Şuraya.
14: Aynı ifadeyi verelim olur mu?
13: Tamam olur.

0: Tarık Akan'ın hayatında eğitim de önemli bir yere sahipti sevgili dinleyenler. Oyunculuğunun yanında öğretmenlik eğitimi de aldı. Ve yıllar sonra sinema deneyimini eğitim alanında da değerlendirdi. Onun için sanat yalnızca bir meslek değildi, bir sorumluluktu. Bir toplumun kendisini anlatma biçimiydi. 2004, Tarık Akan'ı yeni kuşak izleyicilerle buluşturan önemli yapımlardan biri, Vizontele Tuğba. Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği filmde Tarık Akan, siyasi ve toplumsal atmosferin içindeki karakterlerden biri olarak karşımıza çıkar. Sanatçı, bu filmle ilgili yaptığı bir değerlendirmede senaryoya önem verdiğini ve filmi severek oynadığını ifade etmişti. Yıllar geçmiş, Yeşilçam değişmiş, seyirci değişmiş ama Tarık Akan'ın sinema sevgisi değişmemiş. Yeni kuşakla buluştuğu filmlerden Vizontele Tuğba sizlerle.
1: Güner Bey, affedersiniz, sizi ne görevle gönderdiler acaba?
2: Ben şehrin yeni kütüphane müdürüyüm efendim.
1: Kütüphane mi?
2: Evet.
1: Kütüphane müdürü mü?
3: Kütüphane!
4: Hay maşallah!
1: Vay ne şeref, ne şeref ya! Ne şeref, ne şeref, ne şeref! Güner Bey, tebrikler! Tebrikler Güner
5: Bey! Sen alacağın olsun Güner abi. Bak, garajdan beni beraberiz demiyorsun be kütüphane müdürüyüm ya. Ver elini öpeceğim seni.
1: Vay, vay, vay, vay, ya. Vay. Artık aslanlar gibi bir kütüphane müdürümüz var!
5: Değil mi? Dünyanın en uzun kütüphane müdürü bizden.
4: Tebrikler John.
2: Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ
1: ol. Demek bir de kütüphanemiz olsa işte bitti.
5: Değil mi?
6: Yok mu?
1: Maalesef.
5: Daha ilk defa bir muhabbete adı geçiyor.
0: ...2000'li yıllarda sinemadaki çalışmalarını azaltan Tarık Akan, geride yalnızca filmler bırakmadı sevgili dinleyenler. Anılar bıraktı, dostluklar bıraktı, bir sanat anlayışı bıraktı. Ve bir oyuncunun yıllar içinde nasıl değişebileceğinin güçlü bir örneğini bıraktı. 2016 yılında yayımlanan kaynaklarda sanatçının 45 yıllık kariyerinde yaklaşık 120 filmde yer aldığı aktarılıyor. 120 film, ama sayıdan daha önemlisi bu filmlerin anlattığı hikayelerdi. 16 Eylül 2016. Tarık Akan'ın hayatındaki son perde. 66 yaşındaydı. Bir yılı aşkın süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Ve o gün Türk sinemasının büyük oyuncularından biri aramızdan ayrıldı. Ama sinemada bazı vedalar yoktur. Çünkü kamera kaydetmiştir. Film vardır, sahne vardır, ses vardır ve seyirci vardır. Tarık Akan'ın sesi de, yüzü de, canlandırdığı karakterler de Türk sinemasının hafızasında yaşamaya devam ediyor sevgili dinleyenler. Bir zamanlar Yeşilçam'ın yakışıklı Jönü'ydü. Sonra damat Ferit oldu, Murat oldu, yakışıklı Necmi oldu, Şivan oldu, Nurettin oldu, Seyit Ali oldu. Ve her karakterde başka bir Tarık Akan vardı. Ama bütün bu karakterlerin ardında tek bir sanatçı vardı. Sinemayı ciddiye alan, oyunculuğu bir sorumluluk olarak gören, inandığı filmlerin arkasında duran ve yaşadığı toplumun hikayelerini anlatmayı önemseyen bir sanatçı. Hababam Sınıfı, Mavi Boncuk, Canım Kardeşim, Sürü, Maden, Yol, Pehlivan, Karartma Geceleri, Vizontele Tuğba. Sevgili dinleyenler, bir sanatçıyı anmak yalnızca doğum ve ölüm tarihlerini hatırlamak değildir. Onun bize ne bıraktığını düşünmektir. Tarık Akan bize bir oyuncunun değişebileceğini, bir yıldızın halktan kopmadan yaşayabileceğini, sinemanın yalnızca eğlendirmek değil, düşündürmek ve anlatmak için de var olduğunu gösterdi. O, Yeşilçam'ın yakışıklı Jönü olarak başladı ama orada kalmadı. Kendisini değiştirdi, sinemasını değiştirdi ve sonunda Türk sinemasında kendine çok özel bir yer açtı. Tarık Akan'ı çocukluğumuzun filmlerindeki gülümsemesiyle, Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'iyle, Canım Kardeşimin Murat'ıyla, Sürü'nün Şivan'ıyla, Maden'in Nurettin'iyle, Yol'un Seyit Ali'siyle, sinemamızın güzel yüzlerinden biri, perdede yaşamaya devam ediyor. Ve bütün bu karakterlerin ardındaki büyük sanatçı kimliğiyle onu hatırlıyoruz. 16 Eylül 2016'da aramızdan ayrılan Tarık Akan'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar, Bir Başka İz Bırakanlar programında bir başka sanatçıyla bir başka hayat hikayesinde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
3: İz Bırakanlar.
7: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 15, en yüksek 27 derece. Bilecik 12-21, Bursa 14-26, Çanakkale 17-27, Edirne 13-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 14-27, Kocaeli 16-25, Sakarya 15-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 17-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. İzmir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar en düşük 14, en yüksek 20 derece. Aydın 18-27, Denizli 18-22, Kütahya 10-17, İzmir 18-30, Manisa 18-28, Muğla 16-22, Uşak 13-20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'le Adana, Osmaniye'nin batısı, Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 22, en yüksek 33 derece. Antalya 23-26, Burdur 14-21, Hatay 21-31, Isparta 14-20, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 26-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 14, en yüksek 26 derece. Ankara 14-22, Çankırı 14-25, Eskişehir 12-20, Karaman 14-27, Kayseri 12-27, Kırıkkale 14-25, Kırşehir 14-24, Konya 15-26, Nevşehir 14-25, Niğde 13-26, Sivas 12-26, Yozgat 12-22 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 15, en yüksek 24 derece. Bolu 10-18, Düzce 14-21, Karabük 14-20, Kastamonu 11-19, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Orta Karadeniz çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 15, en yüksek 25 derece. Artvin 16-25, Bayburt 10-28, Çorum 12-24, Giresun 19-21, Gümüşhane 13-30, Ordu 19-21, Rize 21-24, Samsun 18-21, Sinop 17-23, Tokat 16-26, Trabzon 20-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 10, en yüksek 30 derece. Ardahan 7-25, Bingöl 16-30, Bitlis 11-26, Elazığ 15-33, Erzincan 15-31, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-32, Kars 7-26, Malatya 14-32, Muş 14-29, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 21, en yüksek 34 derece. Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 17-33, Kilis 20-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 22-35, Siirt 22-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre.

0: kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde, yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma, özel belgede sahtecilik ve kasten öldürme suçları kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 53 şüpheli yakalanırken şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 170 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Şüphelilere ait 273 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 1 Kasım'da yapılacak 2026 Diş Hekimliği'nde uzmanlık eğitimi giriş sınavıyla 2026 Diş Hekimliği alanında yurt dışı yüksek öğretim diploma denkliği için seviye tespit sınavına başvurular başladı. Başvurular 24 Eylül'e kadar sürecek. Doktoralı diş hekimi olup uzman olmaya hak kazanmak isteyen adayların da DUS'a girmeleri gerekecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ais.osym.gov.tr veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Mekke çevresinde önlenen insansız hava aracı saldırısını kınadı. Bakanlığın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mekke'nin ilk vahyin indiği yer ve Müslümanların kıblesi olduğu vurgulanarak Husilere tepki gösterildi. Uluslararası topluma, Husilerin kutsal mekanlara, sivil ve ekonomik tesislere ve ticari gemilere yönelik saldırı ve tehditlerini kınama çağrısında bulunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma konusundaki meşru hakkını bir kez daha teyit ettiği vurgulandı. Ve spor. Formula 1'de 2027 takvimi Uluslararası Otomobil Federasyonu tarafından duyuruldu. Formula 1'in açıklamasına göre 2027 sezonunda 24 yarıştan oluşan yeni takvimde Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de İstanbul Park'ta koşulacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak her iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

0: Kayseri Kırşehir yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Denizli, Antalya'nın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun, Ordu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Eylül Cuma günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Balıkesir, Isparta, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyılarıyla Adana'nın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.
Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 15, en yüksek 27 derece. Bilecik 12-21, Bursa 14-26, Çanakkale 17-27, Edirne 13-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 14-27, Kocaeli 16-25, Sakarya 15-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 17-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. İzmir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar en düşük 14, en yüksek 20 derece. Aydın 18-27, Denizli 18-22, Kütahya 10-17, İzmir 18-30, Manisa 18-28, Muğla 16-22, Uşak 13-20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'le Adana, Osmaniye'nin batısı, Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 22, en yüksek 33 derece. Antalya 23-26, Burdur 14-21, Hatay 21-31, Isparta 14-20, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 26-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 14, en yüksek 26 derece. Ankara 14-22, Çankırı 14-25, Eskişehir 12-20, Karaman 14-27, Kayseri 12-27, Kırıkkale 14-25, Kırşehir 14-24, Konya 15-26, Nevşehir 14-25, Niğde 13-26, Sivas 12-26, Yozgat 12-22 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 15, en yüksek 24 derece. Bolu 10-18, Düzce 14-21, Karabük 14-20, Kastamonu 11-19, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Orta Karadeniz çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 15, en yüksek 25 derece. Artvin 16-25, Bayburt 10-28, Çorum 12-24, Giresun 19-21, Gümüşhane 13-30, Ordu 19-21, Rize 21-24, Samsun 18-21, Sinop 17-23, Tokat 16-26, Trabzon 20-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 10, en yüksek 30 derece. Ardahan 7-25, Bingöl 16-30, Bitlis 11-26, Elazığ 15-33, Erzincan 15-31, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-32, Kars 7-26, Malatya 14-32, Muş 14-29, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 21, en yüksek 34 derece. Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 17-33, Kilis 20-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 22-35, Siirt 22-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde, yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma, özel belgede sahtecilik ve kasten öldürme suçları kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 53 şüpheli yakalanırken şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 170 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Şüphelilere ait 273 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 1 Kasım'da yapılacak 2026 Diş Hekimliği'nde uzmanlık eğitimi giriş sınavıyla 2026 Diş Hekimliği alanında yurt dışı yüksek öğretim diploma denkliği için seviye tespit sınavı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Mekke çevresinde önlenen insansız hava aracı saldırısını kınadı. Bakanlığın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mekke'nin ilk vahyin indiği yer ve Müslümanların kıblesi olduğu vurgulanarak Husilere tepki gösterildi. Uluslararası topluma, Husilerin kutsal mekanlara, sivil ve ekonomik tesislere ve ticari gemilere yönelik saldırı ve tehditlerini kınama çağrısında bulunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma konusundaki meşru hakkını bir kez daha teyit ettiği vurgulandı. Ve spor. Formula 1'de 2027 takvimi Uluslararası Otomobil Federasyonu tarafından duyuruldu. Formula 1'in açıklamasına göre 2027 sezonunda 24 yarıştan oluşan yeni takvimde Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de İstanbul Park'ta koşulacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak her iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla, Denizli, Antalya'nın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun, Ordu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Eylül Cuma günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Balıkesir, Isparta, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyılarıyla Adana'nın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.
Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 15, en yüksek 27 derece. Bilecik 12-21, Bursa 14-26, Çanakkale 17-27, Edirne 13-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 14-27, Kocaeli 16-25, Sakarya 15-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 17-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. İzmir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar en düşük 14, en yüksek 20 derece. Aydın 18-27, Denizli 18-22, Kütahya 10-17, İzmir 18-30, Manisa 18-28, Muğla 16-22, Uşak 13-20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'le Adana, Osmaniye'nin batısı, Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 22, en yüksek 33 derece. Antalya 23-26, Burdur 14-21, Hatay 21-31, Isparta 14-20, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 26-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 14, en yüksek 26 derece. Ankara 14-22, Çankırı 14-25, Eskişehir 12-20, Karaman 14-27, Kayseri 12-27, Kırıkkale 14-25, Kırşehir 14-24, Konya 15-26, Nevşehir 14-25, Niğde 13-26, Sivas 12-26, Yozgat 12-22 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 15, en yüksek 24 derece. Bolu 10-18, Düzce 14-21, Karabük 14-20, Kastamonu 11-19, Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Orta Karadeniz çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 15, en yüksek 25 derece. Artvin 16-25, Bayburt 10-28, Çorum 12-24, Giresun 19-21, Gümüşhane 13-30, Ordu 19-21, Rize 21-24, Samsun 18-21, Sinop 17-23, Tokat 16-26, Trabzon 20-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 10, en yüksek 30 derece. Ardahan 7-25, Bingöl 16-30, Bitlis 11-26, Elazığ 15-33, Erzincan 15-31, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-32, Kars 7-26, Malatya 14-32, Muş 14-29, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 21, en yüksek 34 derece. Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 17-33, Kilis 20-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 22-35, Siirt 22-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.

sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'yi İçişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede Türkiye ile İran arasındaki güvenlik işbirliği, terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK-KCK'nın feshi ve örgütün farklı bölgelerdeki uzantılarının tasfiyesi, PIJAK tehdidiyle yeni nesil organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele başlıkları ele alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim

0: kriter gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Şanlıurfa'da kamu personel seçme sınavının gerçekleştirildiği Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü'ndeki 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları yapıldığının tespit edildiğini, söz konusu adaylara eşdeğer sınav uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yekaterinburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'ne katıldı. Festivalde konuşan Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin, müzakereler konusunda teklifler bekleyeceğiz. Ancak büyük beklentilerimiz yok. Hem ikili hem de üçlü formattaki müzakerelere hazırız. Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik ifadelerini kullandı. Bakan Lavrov, Avrupalı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması durumunda bunun savaş ilanı olacağını belirterek, devletin güvenliği ile ilgili konularda Avrupalılarla herhangi bir anlaşma yapmayacağız dedi. Ve spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Eylül Perşembe günü Olympique Marsilya'yı ağırlayacak. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak her iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Denizli, Antalya'nın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun, Ordu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Eylül Cuma günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Balıkesir, Isparta, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyılarıyla Adana'nın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Kutuplardaki hayvanlar neden beyazdır? Kutuplarda yaşamlarını sürdüren birçok hayvan beyaz rengiyle dikkat çekmektedir. Bunun birçok nedeni vardır. Kutuplar hayvanların yaşamlarını oldukça zor hale getiren, hava durumlarının oldukça olumsuz olduğu alanlardır. Bu olumsuzlukların sıcaklık olması yaşamı daha da olumsuz şekilde etkilemektedir. Sıcaklığın hızlı düşüşü sonucunda ise vücuda ve deriye renk veren madde olan melanin çalışmaz bir hale gelmektedir. Bunun sonucunda ise bu hayvanlar beyaz renkli olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Ayrıca beyaz renk, uzun süre yaşamın hayvanlara kazandırdığı kalıtsal bir özellik olarak bilim araştırmalarında yerini almıştır. Daha kolay bir şekilde avlanma ve saklanmayı sağlayan beyaz renk, kutuplarda hayvanlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Beyaz yeryüzü üstünde beyaz renkli hayvanların fark edilmesi pek mümkün olmayacaktır. Fakat tüm bu nedenlere rağmen bu bölgelerde yaşayan bazı hayvanlarsa beyaz rengin dışında farklı renklerde görülebilir. Bunun nedeni ise dişilerin erkekler tarafından, erkeklerin ise dişileri tarafından daha kolay fark edilmesini sağlar. Bunun sonucunda ise türün devamı başarılı bir şekilde sağlanmış olmaktadır. Daha renkli ve daha fazla dikkat çeken unsuru üzerinde bulunduran bu hayvanlar, türün devamı için avlanmayı göze alırlar.
1: Biliyor muydunuz?
2: Düdüklü tencereler neden daha çabuk pişirir? Düdüklü tencereler uyguladığı basınç nedeniyle daha kolay ve hızlı pişirme imkanı sunarlar. Bu özelliğiyle diğer tencerelere göre bir adım öndedir. Peki daha hızlı bir pişirme basınçla nasıl mümkün olmaktadır? Basınç aslında kimya ile ilgilenen kişilerin çok iyi bildiği, bir şekilde suyun donma noktasını azaltan ve suyun kaynama sıcaklığını artıran bir kavramdır. Yani basıncın arttığı sıcaklıklarda suyun kaynaması daha zor olacaktır. Su, yüksekliği az olan yerlerde, yüksekliği fazla olan yerlere göre daha az sıcaklıkta kaynar. Düdüklü tencere içinde yüksek basınçta suyun kaynama noktası düşer, bu nedenle su daha yüksek bir sıcaklıkta kaynar, kaynayan su daha sıcak olduğu için yemeklerin pişmesi de bu denli kolay olmaktadır. Bu olay sonucunda düdüklü tencere içindeki pişirilen yemekler daha kısa sürede hazır hale gelmiş olurlar.
1: Biliyor muydunuz?
2: Sevdiğiniz ve nefret ettiğiniz birine bakarken göz bebeğinizin genişlediğini, hayvanlar aleminde sadece domuzların güneşten yanabildiklerini, Peru'da hiç umumi tuvalet olmadığını, bir karıncanın ağırlığının 50 katı ağırlığı kaldırabildiğini, 30 katı ağırlığı çekebildiğini ve zehirlendiğinde her zaman sağ tarafına doğru düştüğünü, balın içinde canlı hayatına yetecek kadar su barındırmayan bir madde olduğunu ve bu sebeple açıkta kalınca bozulmadığını, kedilerin bıyığının tabii cetvel görevi görerek bir delikten geçip geçemeyeceklerine karar vermelerine yardımcı olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
3: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: saat 7.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'le Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırı girişimini kınadı. Başkan Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ine yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunması tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyettir. İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklı selime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır ifadelerini kullandı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiası ile yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın seçim kanununa muhalefet suçuyla yargılandığı dava 21 Ekim tarihine ertelendi. Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada dinlenmesi beklenen tanıklar salona gelmedi. Mahkeme, avukatların tanığa davetiye çıkarılması talebiyle Cumhuriyet Savcısının eksik hususların giderilmesi talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Finansal İstikrar Komitesi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ne sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre toplantıda finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirilecek. İzmir'in Seferihisar ilçesinde hareket halindeki lastik bottaki ikisi çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu, uçaktaki iş insanı Çankaya ve 4 Kolombiyalı uyruklu yolcu olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İş insanı Çankaya'nın kullandığı uçak, Condota'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalanmış, 13 Eylül Pazar günü yerel saatle 9.23'te telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kayboldu. Olmuştu. Ekipler enkazı zorlu arazi koşulları nedeniyle 3 gün sonra ulaşabilmişti. Ve spor, 15 yaş altı kız milli futbol takımımız Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA gelişim turnuvasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından bugün 12-15 saatleri arasında yol trafiği kapalı olacak. Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Abana Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol sağlanıyor. Batman Beşiri Kurtalan Siirt yolunun 19 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşir-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ yoldan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli

0: hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla, Denizli, Antalya'nın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun, Ordu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Eylül Cuma günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Balıkesir, Isparta, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyılarıyla Adana'nın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.
Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: biliyor muydunuz?
1: Kutuplardaki hayvanlar neden beyazdır? Kutuplarda yaşamlarını sürdüren birçok hayvan beyaz rengiyle dikkat çekmektedir. Bunun birçok nedeni vardır. Kutuplar hayvanların yaşamlarını oldukça zor hale getiren, hava durumlarının oldukça olumsuz olduğu alanlardır. Bu olumsuzlukların sıcaklık olması, yaşamı daha da olumsuz şekilde etkilemektedir. Sıcaklığın hızlı düşüşü sonucunda ise vücuda ve deriye renk veren madde olan melanin çalışmaz bir hale gelmektedir. Bunun sonucunda ise bu hayvanlar beyaz renkli olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Ayrıca beyaz renk, uzun süre yaşamın hayvanlara kazandırdığı kalıtsal bir özellik olarak bilim araştırmalarında yerini almıştır. Daha kolay bir şekilde avlanma ve saklanmayı sağlayan beyaz renk, kutuplarda hayvanlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Beyaz yeryüzü üstünde beyaz renkli hayvanların fark edilmesi pek mümkün olmayacaktır. Fakat tüm bu nedenlere rağmen bu bölgelerde yaşayan bazı hayvanlarsa beyaz rengin dışında farklı renklerde görülebilir. Bunun nedeni ise dişilerin erkekler tarafından, erkeklerin ise dişileri tarafından daha kolay fark edilmesini sağlar. Bunun sonucunda ise türün devamı başarılı bir şekilde sağlanmış olmaktadır. Daha renkli ve daha fazla dikkat çeken unsuru üzerinde bulunduran bu hayvanlar, türün devamı için avlanmayı göze alırlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Düdüklü tencereler neden daha çabuk pişirir? Düdüklü tencereler uyguladığı basınç nedeniyle daha kolay ve hızlı pişirme imkanı sunarlar. Bu özelliğiyle diğer tencerelere göre bir adım öndedir. Peki daha hızlı bir pişirme basınçla nasıl mümkün olmaktadır? Basınç aslında kimya ile ilgilenen kişilerin çok iyi bildiği, bir şekilde suyun donma noktasını azaltan ve suyun kaynama sıcaklığını artıran bir kavramdır. Yani basıncın arttığı sıcaklıklarda suyun kaynaması daha zor olacaktır. Su, yüksekliği az olan yerlerde, yüksekliği fazla olan yerlere göre daha az sıcaklıkta kaynar. Düdüklü tencere içinde yüksek basınçta suyun kaynama noktası düşer, bu nedenle su daha yüksek bir sıcaklıkta kaynar, kaynayan su daha sıcak olduğu için yemeklerin pişmesi de bu denli kolay olmaktadır. Bu olay sonucunda düdüklü tencere içindeki pişirilen yemekler daha kısa sürede hazır hale gelmiş olurlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Sevdiğiniz ve nefret ettiğiniz birine bakarken göz bebeğinizin genişlediğini, hayvanlar aleminde sadece domuzların güneşten yanabildiklerini, Peru'da hiç umumi tuvalet olmadığını, bir karıncanın ağırlığının 50 katı ağırlığı kaldırabildiğini, 30 katı ağırlığı çekebildiğini ve zehirlendiğinde her zaman sağ tarafına doğru düştüğünü, balın içinde canlı hayatına yetecek kadar su barındırmayan bir madde olduğunu ve bu sebeple açıkta kalınca bozulmadığını, kedilerin bıyığının tabii cetvel görevi görerek bir delikten geçip geçemeyeceklerine karar vermelerine yardımcı olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'le Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı Husilli'nin Kutsal Mekke şehrini insansız hava aracıyla hedef alan saldırı girişimini kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yine diyoruz denildi. İstanbul merkezli düzenlenen ve 6 LGBTİ Artı Derneği'ni de kapsayan Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 20'si tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 14'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ailenin, çocukların ve gençlerin her türlü istismardan korunması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 sosyal medya hesabına ve müstehcen içerik barındırdığı değerli

0: bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde sahil yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Türk tiyatrosunun usta ismi Münir Caner, 81 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun olan Caner, uzun yıllar boyunca devlet tiyatroları çatısı altında pek çok tiyatro oyununda sahne almış ve yönetmenlik yapmıştı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de rol alan usta sanatçı, özellikle Kaynanalar dizisindeki Katip Kerim rolü ve Oflu Hoca'nın Şifresi 2 gibi yapımlar tanınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı, Başkan Donald Trump'ın imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek. Söz konusu tasarı, Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasının yanı sıra Rus ham petrolü ve doğalgazını satın alan ilk 5 ülkeye gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin blok genelinde 13 yaş altı için sosyal medyayı yasaklamak ve daha büyük çocuklar için dijital teknolojiye kısıtlamalar getirmek üzere harekete geçtiğini duyurdu. Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun Perşembe günü yeni bir çocuk yasası önereceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa Birliği'nin 13 ve 14 yaşındakilerin ebeveyn gözetimi ve sınırlı özelliklere sahip mini hesaplara sahip olmasına izin vereceğini, bu tür hesapların kullanımının günde bir saatle sınırlandırılacağını belirtti. Ve spor, amirli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından bugün 12-15 saatleri arasında yol trafiğe kapalı olacak. Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol sağlanıyor. Batman, Beşiri, Kurtalan, Siirt yolunun 19 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri, Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ yoldan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la

Zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basın Gündem programımızla radyolarınızdayız. Bugün 17 Eylül Perşembe, saatlerimiz 8.18'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler onu gösterene dek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Ayrıca telefon bağlantıları da gerçekleştirerek Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan bölgelerimize ilişkin son hava tahminlerini alacağız. Meteoroloji bölge müdürlüklerimizle yapacağımız bağlantılarımızla. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim, güzel bir gün diliyoruz programımıza. Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. Adaletin bu mu dünya başlığı var gazetenin manşetinde. Bugün Gazze'de İsrail saldırılarında hasar alan bir bina çöktü. 11'i çocuk, en az 21 kişi öldü. 50'si çocuk, yüzden fazla insanın enkaz altında olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlandırmayı düşündüğü İsrail'den savaş çığlıkları yükseliyor. Gazze'de İsrail'in daha önce bombaladığı binanın çökmesi sonucu aralarında 11 çocuğun da bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybettiği şeklinde devam ediyor haber. Detayını İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra paylaşalım. Günün ilk bağlantısında uzmanımız Sayın Köksal Köksoy hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeleri rica ediyoruz İzmir ve çevresi için.
1: Evet, yarın sabah saatlerine kadar bölgemizin geneli parçalı bulutlu, doğu kesimleri zamanla çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Aydın'ın doğusu, İzmir'in doğusu ve Manisa'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olacak. Sıcaklıklarda hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Hızı 30 ila 50 km saate kadar ulaşabilecek. Günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir 30, Manisa 28, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir 27 derece. Ege Denizi'nde parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'de yine yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 bofor kuvvetinde, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğleden sonra 5 ila 7 bofor kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek. Dalga yüksekliği Ege Denizi genelinde 1,5 ila 2,5, Güney Ege'de öğleden sonra 3 metre dolayında olacak. Görüş mesafesi iyi. Güney Ege'de yağış anda orta olarak tahmin ediliyor. Benim bu sabah aktaracaklarım bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Köksal Bey.
1: İyi yayınlar size de.
0: Sağ olun efendim. İyi günler. İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Milliyet gazetesinin manşet haberini paylaşmaya devam ediyoruz. Gazze'de İsrail'in daha önce bombaladığı binanın çökmesi sonucu aralarında 11 çocuğun da bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin kayıp olduğu bildirildi. Tal El Hava bölgesindeki 6 katlı binanın enkazında arama çalışmaları başlatıldı. Bölge sakinleri yaklaşık 10 ailenin binada yaşadığını söyledi. Bazı kaynaklar 50'si çocuk, en az 100 kişinin binada yaşadığını öne sürdü. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yüzlerce cesedin enkazlardan çıkartıldığı Gazze'ye uluslararası denetçilerin girmesine izin verilmesi çağrısı yaparak, şu ana kadar bulunan kalıntılar buzdağının yalnızca görünen kısmı olabilir dedi. Gazze'de enkaz altında hala en az 8 bin cesedin bulunduğu düşünülüyor. Kasım 2025'ten bu yana enkazlardan 630'dan fazla ceset çıkarıldı. Sevgili dinleyenlerimiz, Adana ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanımız Sayın Bahri Özdemir'den alacağız değerlendirmeleri bu bölge için. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için Bahri
2: Bölgemizdeki
0: Bey.
2: Bölgemizdeki hava tahminini aktarıyorum. Bölge genelinin parçalı, yeri yeri çok bulutlu. Mersin ve Adana çevreleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, arasına orta kuvvet esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen hava tahminimiz ise Adana parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33-22. Mersin parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32-26. Kahramanmaraş parçalı bulutlu 33-20. Osmaniye parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33-20. Gaziantep parçalı ve az bulutlu 33-17. Kilis parçalı az bulutlu 34-20. Hatay parçalı bulutlu 31-20 derece. Bölgemizden aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: İyi günler, hoşçakalın. Uzmanlarımızdan Sayın Bahri Özdemir'den aldık son hava tahminlerini Adana ve çevresi için. Devam edelim. Milliyet gazetesiyle dev silah satışı başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail'e toplam 2.8 milyar dolar değerinde dev bir silah satışına hazırlandığı iddia edildi. Her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet Blue 117 bombalarının satışına yeşil ışık yakıldığı, aynı pakette 20 bin adette I-2000 Penetratot savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği öne sürüldü. Katz'tan savaş çığırtkanlığı. İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze Savaşı'nın yeniden başlamasının an meselesi olduğunu ve 2 milyon Filistinli'yi bölgeden çıkartacaklarını açıkladı. Hamas'ın silahsızlanmasını kastederek, "Hepimiz bunun gerçekleşmeyeceğini anlıyoruz," diyen Katz, "Hamas'ı ortadan kaldırmaya hazırız. Böylece göç planını da uygulayabiliriz," dedi. Atina ve Finlandiya İsrail'i tercih etti. İsrail'in Yunanistan'la imzaladığı, Finlandiya ile 2034'e kadar uzattığı savunma işbirliği anlaşmalarının savunma araştırmaları ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra askeri malzeme tedariği ve savunma sanayindeki işbirliğini kapsadığı ifade edildi. Ed Sheeran'a yeni tepkiler bir diğer haber başlığı. Rapçi Macklemore'un Özgür Filistin dediği için ünlü şarkıcı Ed Sheeran turnesinden çıkarılmasının ardından turnede ön grup olarak sahne alması planlanan 4 sanatçı da tepki olarak çekilme kararı aldı. İrlandalı şarkıcı Aaron Rowe, "İnsanların haklı seslerini susturmasına seyirci kalamam. Hiçbir şey olmamış gibi devam edersem kendime olan bütün saygımı yitiririm," dedi. Evet, manşet haberiyle birlikte hemen altında verilen Filistin'le ilgili haberleri de aktarmış olduk. İstanbullu dinleyicilerimiz için trafiğe göz atalım şu dakikalarda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde açık görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun, yer yer akıcıyken Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yok. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğun, Halıcıoğlu yönünde ise yoğun, yer yer akıcı. İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi, Basın Ekspres yolunda İdeal Tepe'den iki telli kavşağına kadar yoğunluk var. Bir saat yolculuk süresi bu güzergahta 7.2 kilometrelik mesafe saatte 7-8 kilometre hızla kat ediliyor. Temde karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yaklaşık 40 dakika yolculuk süresi. Aynı şekilde E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yaklaşık 40 dakikada gidiyor. Temde Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Fener yoluna kadar, Mehmet Akif Bulvarı Kemal Sunal Caddesi Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar yarım saat yolculuk süreleri. D100 Karayolu'nda Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35 dakikada gidiliyor. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar, Kemeraltı Caddesi Meclis-i Mebusan Caddesi Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Tersane Bulvarı'ndan Barbaros Bulvarı'na kadar 25 dakikada gidilebiliyor. Temde Çamlıca Kavşağı'ndan Ümraniye'ye kadar 20 dakikada kat ediliyor güzergah. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e, Halkalı Caddesi Gümrük Yolu'ndan Sefaköy Atatürk Parkı'na kadar da 20 dakika yolculuk süresi. Temde Ümraniye Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidilebiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. İstanbul'dan Samsun'a gidiyoruz. Bakalım bu bölge için son hava tahminleri neler? Sorumuzun cevabını uzmanımız Sayın Murat Satılmış'tan alacağız. Günaydın efendim.
3: Günaydınlar Nurşah Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Samsun ve çevresi için sözü size bırakalım.
3: Tabii hemen aktaralım. Bölge geneline baktığımızda havanın çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceğini bekliyoruz. Ayrıca yağışların Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması muhtemeldir. Bu yüzden de oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ediyoruz vatandaşlarımızdan. Hava sıcaklıklarına baktığımızda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esecektir Nurşah Hanım. Ayrıca bölgemize bağlı il merkezlerinde beklediğimiz bugünün en yüksek hava sıcaklıklarını da sizlere hemen aktaralım. Samsun 23 derece olarak tahmin ediliyor. Kastamonu 19, Sinop ve Çorum 26, Ordu 24, Tokat 28, Amasya 29 derece olarak tahmin ediliyor. Ayrıca bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları ise Samsun 24, Ordu 22, Sinop ve İnebolu 23 derecedir Nurşah Hanım. Şimdilik aktaracaklarımız bu yönde efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Murat Bey.
3: Teşekkür ederiz. Yayınlar dileriz. Sağ olun.
0: Sağ olun. Günler. Hoşçakalın. Samsun ve çevresi için son tahminler böyleydi. Milliyet gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Terörsüz Türkiye süreci için provokasyon uyarısı yaptı başlığıyla veriliyor haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Yürütme Kurulu'nda terörsüz Türkiye ve meclis çalışmaları ile ilgili uyarılarda bulundu. Yeni yasama yılının yoğun geçeceğini işaret eden Erdoğan, çok kritik bir sürece giriyoruz. Kırılganlıkların olduğu bir süreç. Bu nedenle artık gayretiniz kadar hassasiyetiniz de çok önemli olacak. Süreci provoke etmek isteyenler çıkacaktır. Çok daha dikkatli olmalıyız, dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda partisinin amblemi olan 3 hilale gönderme yaparak "Bizim adayımız Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli. Sayın Cumhurbaşkanı 3 hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Geriye 3 hilalin üçüncüsü kaldı. İnşallah onu da tamamlayacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı "Bizim adayımız" başlığı altında veriliyor MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Bu haberin hemen altında yeni parti saha raporu başlığı var. Yeni partide sahaya inen milletvekilleri Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuyla karşılaşıyor. Sahada Mansur Bey'i aday yapıp geçin diyen de, Özgür Özel aday olsun o kadar emek veriyor hak onun diyen de var. Partinin ismini henüz bilmeyenlerse Özgür Özel'in partisi diyor. Mehtap Gökdemir'in haberi 10. sayfada veriliyor bugün Milliyet gazetesinde. Emekli maaşı en az enflasyon kadar artacak sözleri var bir haberin başlığında. Hazine Bakanı Şimşek, ücretli kesimin en az enflasyon kadar alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kamu çalışanı ve emeklinin maaşı her zaman en az enflasyon kadar artacak, dedi açıklamasında. CHP'de performans takip sistemi, bu başlığın detayı ise şöyle: CHP Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. Partili belediyelerin performansını ölçen bir takip sistemi oluşturma kararı alındı. Merkez Yürütme Kurulu'nda yerel yönetimlerde izlenecek yol haritası da konuşuldu. Kurtlar Vadisi'ne FETÖ incelemesi. Silivri cezaevinde 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme daha yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki bazı içeriklerin bilirkişi heyetince incelenmesine karar verdi. Fahiş fiyatla çifte mücadele. Sebze meyvedeki fahiş fiyat operasyonunda önemli bulgulara ulaşılırken ekonomi yönetiminin fahiş fiyatla mücadelesi de artarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde marketlerin alış satış fiyatı incelemeleri yoğunlaştırılacak. Meclisten çıkması beklenen hal yasasının da gıdada kontrolü artıracağı belirtiliyor. Sungur, Akıncı İşbirliği Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Akıncı TİHA taarruzi insansız hava aracı, hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan testi, Akıncı TİHA'dan ateşlenen Roketsan tarafından geliştirilen Sungur hava savunma füzesi, hedef hava aracını tam isabetle vurdu. Logonun üzerinden paylaşalım başlıklar. Ayasofya'nın altında 9 kilometre tünel var. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ayasofya'nın altında oldukça geniş bir yeraltı geçitleri ve tünel sistemi olduğunu belirterek, yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz ediliyor. Erişilebilen bölümlerde temizlik ve restorasyon çalışmaları sürüyor, dedi. Kartal Avrupa semalarında Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransa ekibi Marsilya ile Tüpraş stadında kozlarını paylaşacak. Midtjylland, Hradec Králové ve Kaunas Žalgiris'i eleyerek lig aşamasına yükselen siyah beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor. Güler vazgeçilmez. İspanya'da Arda Güler Elche maçıyla yeniden gündemde oldu. Müthiş frikik golünün ardından 68. dakikada oyundan alınırken birer gol ve asisti bulunan Mbappe'ye rağmen maçın oyuncusu seçildi. As gazetesi Güler vazgeçilmez onunla başka onsuz başka yorumunu yaptı sevgili dinleyenlerimiz. Evet, İstanbul'a gidelim bakalım bu bölge için son hava tahminleri neler? Uzmanımız Sayın Dila Öztan hattımızda son tahminleri bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim.
4: Günaydın, merhabalar.
0: Merhaba, sözü size bırakalım bölgeniz için Dila Hanım.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu. Trakya'nın kuzey kıyı kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında, rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerde bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklıklara gelecek olursak İstanbul 25, Kocaeli 25, Sakarya 26, Edirne 28, Tekirdağ 25, Kırklareli 27, Yalova 25 derece. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Batı Karadeniz hava durumu parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi hava durumu ise parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Dila Hanım.
4: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, iyi günler. İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Milliyet gazetesinden son bir haberi paylaşalım. Formula 1 yeniden Türkiye'de. Formula 1 Dünya Şampiyonası yoğun çabaların ardından 6 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü. Formula 1'de gelecek yılın yarış takvimi resmen açıklanırken organizasyon Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak. Dünyaca ünlü pilotlar ve markalar 3 gün boyunca müthiş bir şampiyonluk mücadelesi verecek sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle noktaladık. Milliyet gazetesinde bir şarkı dinleyelim, ardından Sabah gazetesinden haberlerle başlıklarla programımız devam edecek.

0: En Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden paylaşalım haberler. Çürük elmaları devletimiz ayıklar şeklinde veriliyor. Manşet haberinin başlığı bugün. Çiftçiden ucuza aldıkları sebze ve meyvenin fiyatını sahte faturalarla 5 kat artıran fırsatçılara yönelik operasyon vatandaşları memnun etti. Fiyatlar düşecek, cebimiz rahatlayacak. Sabah pazarları gezdi, sebze ve meyve piyasasında manipülasyona yol açan ve vatandaşın cebini yakan fırsatçılara yönelik operasyonun ardından halkın nabzını tuttu. Yaşar Başkurt, merhametsiz kişilerin oyunu yüzünden sebzenin fiyatı her yerde başka. Bu operasyon sayesinde fiyatların düşeceğine inancımız tam, diyor. Vatandaş Emrullah Tosun, devletimiz çok iyi bir iş yaptı. Zor olacak ama devlet bunu çözer, fiyatları düşürür. Çürük elmalar ayıklanırsa cebimiz rahatlar, diyor. Fatma Akgül, pazarlarda ve marketlerde fiyatlar çok yüksek. Sebze meyve fiyatları düşerse bir yerine iki, iki yerine üç kilo alırız. Fiyat denetimi sürsün, diyor. Sedat Özvarış, pazarcı esnafıysa, ürün bize gelene kadar 4-5 defa el değiştiriyor. Bizim belimizi kıran aracılar ve komisyoncular kaldırılsın, diyor açıklamasında. 2 liralık bozuk ürünü 12 lira gösterdiler. Manipülasyon yapan 41 aracı şirkete yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Firmaların çiftçilerden meyve suyu için kilosu 2 liradan aldıkları çürük elmaları sofralık bir rinci kalite gibi gösterip 12 liralık makbuz kestiği ortaya çıktı. Vefanın adı Erdoğan başlığı var. Detayını Van ve çevresi için hava tahminlerini aldıktan sonra paylaşalım. Uzmanımız Sayın Gülizar Hisarcıklıoğlu hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Söz sizde bölgeniz için.
1: Bölgelerinde havanın az bulutlu ve açık olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif zaman zaman sert kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Muş ve Hakkari 29, Bitlis 26, Van'da 25 derece olarak tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de Gülizar Hanım. İyi günler. Van ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Sabah gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Vefanın adı Erdoğan başlığı var. Başkan Erdoğan'ın Samsun'da otobüsü durdurarak görüştüğü engelli Emre Vural duygularını anlattı. Cumhurbaşkanımızın engelli bir vatandaşı görüp otobüsten inerek hatırını sorması kelimelerle tarif edilemez bir kalp, samimiyet ve vicdan olayı. O yüzden gençlik programında bu liderin arkasından yürüyün, omuzundan yük alın ve ona sabah akşam dua edin, ben öyle yapıyorum, dedi. 35 yaşındaki Emre Vural, SMA hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürüyor. Iğdır ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Telefonla uzmanımız Sayın Aleyna Aymak'tan alacağız bilgileri. Günaydın efendim.
2: Merhabalar, günaydın.
0: Merhaba, son tahminler için sözü size bırakalım.
2: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kars'ın kuzey kesimlerinin hafif gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın Iğdır'da doğulu, Kars ve Ağrı'da güneybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde ise gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde alacaktır. Iğdır 32, Kars 26, Ağrı ise 30 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağlıklı günler. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini aldık. Başkentli dinleyicilerimiz için trafikteki duruma göz atalım. Şu dakikalarda Ankara'da çevre yollarında yoğunluk görünüyor sevgili dinleyenlerimiz. Eskişehir yolu şehir merkezine kadar yoğun, şehir dışına doğru da yoğun görünüyor. Samsun ve İstanbul yollarında da şehir merkezine kadar trafik yoğun görünüyor Ankara'da. Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan ODTÜ Kavşağı'na kadar, Doğu Kent Caddesi İKA'dan Turan Güneş Bulvarı çıkışına kadar yoğunluk var. Yaklaşık 35 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Eskişehir yolu İsmet İnönü Bulvarı Bilkent Kavşağı'ndan Devlet Malzeme Ofisi'ne kadar 50 dakikada gidiliyor. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 40 dakikada kat ediliyor güzergah. Dikmen Caddesi Cevizlilere Caddesi girişi Meclis Kapısı'na kadar, İrfan Baştuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar, Kahire Caddesi Simon Bolivar Caddesi Hoşdere Caddesi Doğu Kent Caddesi girişinden Elçi Sokağı'na kadar 40 dakika yolculuk süreleri, Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Kızlar Pınarı Caddesi girişinden Aski Genel Müdürlüğü'ne kadar da yaklaşık 40 dakikada gidiliyor. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, İsmet İnönü Bulvarı Eskişehir yolu Sayıştay'dan Bilkent Kavşağı'na kadar her iki güzergahta yolculuk süreleri 50 dakika. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar, Bağdat Caddesi'nde Gimat'tan İvedik Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor. Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine kadar yaklaşık 25 dakika yolculuk süresi. Konya yolunda Ahlatlı Bel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidilebiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere trafikte. Diyarbakır'a uzanıyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Cahit Eker'den alacağı son hava tahminlerini. Günaydın efendim.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri bizlerle paylaşırsanız seviniriz.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmekte. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Diyarbakır ve Şanlıurfa 35, Batman 36, Mardin ve Siirt 33, Şırnak 32 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de Cahit Bey. İyi günler. Diyarbakır ve çevresi için son tahminleri uzmanımız Sayın Cahit Eker bizlerle paylaştı. Sabah gazetesinden aktarıyoruz haberler. Kurtlar Vadisi'ne FETÖ incelemesi. Bilirkişi heyeti Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü günler öncesinden duyuran Kurtlar Vadisi'nde FETÖ izi arayacak. Uzman isimlerden oluşan heyet Kurtlar Vadisi aracılığıyla FETÖ propagandası yapıldığı ve örgütsel talimat verildiği iddialarını araştıracak. Dizi oyuncularından Nevzat Yakışır Boy, Osman Sınav FETÖ'yle yol yürümek istemedi, örgüt tarafından tehdit edildi. O nedenle diziden ayrıldı açıklaması yaptı. Damat dehşet saçtı, 3 ölü. Antalya'da boşanmak isteyen eşinin evi terk etmesini hazmedemeyen Sefer Coşkun, uzaklaştırma kararına rağmen yayla evini bastı. Cani koca çocuklarının gözleri önünde eşi Ayşegül Coşkun, kayınpederi Ahmet Engel'le kayınvalidesi Cemil'le Engel'i öldürdü. Cinayete tanık olan 3 çocuk koruma altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli için arama çalışmaları sürüyor. FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına büyük darbe, 60 gözaltı, 22 kişinin aktif kamu çalışanı olduğu belirlendi. Sevgili dinleyenler, haberin detayı 11. sayfada veriliyor bugün sabah gazetesinde. Sigara kağıdında da kurallar sıkılaştı. Devamı haberin ikinci sayfada verilmiş sabah gazetesinde. Yavuz Donat'ın vitrin yazısında "Millet Menderes'i kalbine gömdü" başlığı var. Tarih 17 Eylül 1961. Darbecilerin kurmaca mahkemelerde idama mahkum ettiği Menderes son görevini yapıyor. İmam dua okumaya başlıyor. Celat iskemleye çektiğinde Allah sözü yükseliyor ve yağmur başlıyor. Geride eşi birinin gözyaşlarıyla yazdığı mektuplar kalıyor, diyor Yavuz Donat yazısında. 13. sayfada veriliyor detaylar. Basında gündem programımızda Konya'ya gittik. Uzmanlarımızdan Sayın Meryem Bağcı'dan alacağız son hava tahminlerini. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son tahminler, değerlendirmeler için sözü size bırakalım.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve kuvvetlice. Yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya, Aksaray ve Niğde'de 26, Karaman'da 27 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de Meryem Hanım. İyi günler. Konya ve çevresi için aldık son hava tahminlerini. Birinci bölümdeki son bağlantımız oldu. Sabah gazetesinden son bir haberi aktaralım. Her yaşa özel sosyal ağ yasa başlığıyla paylaşılmış haber. Avrupa Birliği dijital dünyada çocuklara yönelik yeni bir yasa getiriyor. 13 yaşının altındakiler sosyal medya kullanamayacak. 15 yaşının altındakiler kişisel hesap açamayacak. 13-15 yaş arası ise ebeveyn denetiminde bir saatli kısıtlanmış mini hesaplar kullanabilecek sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle Sabah Gazetesi ile Basına Gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerinin ardından yine gazetelerden başlıklarla son hava tahminleriyle telefon bağlantılarımızla Basına Gündem devam edecek.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'le Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz denildi. İstanbul merkezli düzenlenen ve 6 LGBTİ artı derneğini de kapsayan Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 20'si tutuklandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 14'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ailenin, çocukların ve gençlerin her türlü istismardan korunması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 sosyal medya hesabına ve müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen linke erişim engeli getirildi. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre taşiş yağı ele geçirildi. Kent genelinde 1-15 Eylül tarihleri arasında 5 ayrı adrese düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliye toplamda 1.846.000 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde sahil yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Türk tiyatrosunun usta ismi Münir Canar, 81 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun olan Canar, uzun yıllar boyunca devlet tiyatroları çatısı altında pek çok tiyatro oyununda sahne almış ve yönetmenlik yapmıştı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de rol alan usta sanatçı, özellikle Kaynanalar dizisindeki Katip Kerim rolü ve Oflu Hoca'nın Şifresi 2 gibi yapımlar tanınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı, Başkan Donald Trump'ın imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek. Söz konusu tasarı, Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasının yanı sıra Rus ham petrolü ve doğalgazını satın alan ilk 5 ülkeye gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin blok genelinde 13 yaş altı için sosyal medyayı yasaklamak ve daha büyük çocuklar için dijital teknolojiye kısıtlamalar getirmek üzere harekete geçtiğini duyurdu. Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun Perşembe günü yeni bir çocuk yasası önereceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa Birliği'nin 13 ve 14 yaşındakilerin ebeveyn gözetimi ve sınırlı özelliklere sahip mini hesaplara sahip olmasına izin vereceğini, bu tür hesapların kullanımının günde bir saatle sınırlandırılacağını belirtti. Ve spor, amilli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından bugün 12-15 saatleri arasında yol trafiğe kapalı olacak. Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol sağlanıyor. Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları

0: nedeniyle Beşir-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ yoldan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Havalı Radyo Meteorolojinin Sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Saat başı haberlerinin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca bölge müdürlüklerimizle de telefon bağlantıları gerçekleştirerek bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz. Programımızda bu bölümde ilk olarak tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 17 Eylül 2026 1176'da Miryakefalon Savaşı gerçekleşti. Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaş Anadolu Selçuklu Devleti'nin zaferiyle sonuçlandı. 1787'de Amerika Birleşik Devletleri Anayasası kabul edildi. 1908'de Amerikalı havacı Orville Wright ve beraber uçtuğu arkadaşı Thomas Selfridge uçak kazası geçirdiler. Kazada yaşamını kaybeden Selfridge uçak kazasında ölen ilk insan oldu. 1922'de Bandırma işgalden kurtarıldı. 1934'te Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi. 1939'da 2. Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu birlikleri Polonya'nın doğu sınırlarına geçerek istilaya başladı. 1941'de İngiliz ve Sovyet işgali altındaki İran'da Şah Rıza Pehlevi tahttan indirildi. Yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçti. 1943'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kuruldu. 1944'te 2. Dünya Savaşı'nın Batı cephesinde Market Garden Harekatı başladı. 1948'de İsrail Özgürlük Savaşçıları Lehi Örgütü, Birleşmiş Milletler Filistin Arabulucusu Folke Bernadotte'u Kudüs'te öldürdü. 1950'de Birleşmiş Milletler emrine verilen Kore Birliği, İskenderun'dan gemilerle Kore'ye doğru hareket etti. 1960'da Profesör Doktor Tarık Zafer Tuna'ya Devrim Ocakları Başkanı oldu. 1961'de Adnan Menderes idam edildi. Milli Birlik Komitesi 65 yaşını aşan Celal Bayar'la öteki hükümlülerin idam cezalarını müebbet hapse çevirdi. 1967'de Kayseri'de yapılan Kayseri Spor Sivas Spor futbol maçında çıkan olaylarda 43 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. 1978'de Mısır'la İsrail arasında Camp David Sözleşmesi imzalandı. 1980'de Nikaragua'nın eski diktatörü Anastasio Somoza Deba ile öldürüldü. 1981'de 7 Eylül 1979'da Manisa Turgutlu'da fırın basıp 4 sol görüşlü fırıncıyı öldüren sağ görüşlü militanlar Halil Esendağ ve Selçuk Duracık İzmir Sıkı Yönetim Komutanlığı 2 numaralı askeri mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. 1990'da Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun cenazeleri İstanbul'a nakledildi ve devlet töreniyle Topkapı'da yaptırılan anıt mezara defnedildi. 1996'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, Kuveyt'e 3500 asker gönderdi. Bill Clinton, Irak'ı saldırgan davranışlarına son vermesi konusunda uyardı. 2002'de Bakü-Ceyhan boru hattının temeli Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Shevardnadze tarafından atıldı. 2005'te tiyatro ve sinema sanatçısı Pekcan Koşar vefat etti. Ve son olarak 2018'de içinde 15 kişiyi taşıyan Rus keşif uçağı Akdeniz üzerinde Suriye'nin karadan havaya füzesi tarafından düşürüldü. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızın ikinci bölümünün ilk telefon bağlantısında Elazığ ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın İsa Şengül hattımızın ucunda. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşen Hanım, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım Elazığ ve çevresi için.
1: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava şartlarının eski normaller üzerinde seyredeceği, rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemizde bağlı il merkezlerinde günlerin yüksek sıcaklıklarının Elazığ 33, Malatya 32, Tunceli 33, Bingöl 30, Adıyaman 34 derece olması bekleniyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Sebebi ekibinize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda İsa Bey. önümüzdeki günler. Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Programımızda Akşam Gazetesi'nden paylaşacağız haberler. Casus yazılıma MIT darbesi başlığı atmış gazete bugün manşetini. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan firmanın arayüze eklediği sorgu ekranları üzerinden yüz binlerce kişinin kişisel verilerini servis ettiği tespit edildi. Ankaralı Aydo yazılım şirketinin geliştirdiği yazılımlara üçüncü kişilerin kişisel verilerine ulaşabileceği arayüzler eklediği belirlendi. Şirketin kaynak olarak Dark Web ve Panel gibi sistemlere sızan verileri kullandığı anlaşıldı. MIT koordinisindeki sanal casusluk operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Sorgu sisteminin sendikalara üye eklenmesi sırasında bilgilerin tamamlanması için kullanıldığı tespit edildi. 18 yaşından küçüklere ait kayıtlara ulaşıldı. Şirketin Clock and Wise adı altında kurum ve kuruluşlara kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti verdiği de belirlendi. Şirkete ait serverlara el konulurken sistemin güvenli gözükmesi için NVI logosuyla pazarlandığı öğrenildi sevgili dinleyenlerimiz. Ankara ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız uzmanlarımızdan. Sayın Enver Bayram'a kulak veriyoruz. Bölgemiz için günaydın efendim.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri bizlerle paylaşırsanız seviniriz Enver Bey.
2: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların sabah saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarından önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetli seceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağış uyarımız var. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün sabah saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağış ve ulaşım aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 22, Çankırı ve Kırıkkale 25, Bolu 18, Zonguldak 20, Düzce 21, Bartın 24 ve son olarak Karabük 20 derece. Yine daha değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz. İyi günler. Uzmanlarımızdan Sayın Enver Bayram paylaştı son hava tahminlerini. Bölgemiz Ankara ve çevresi için Akşam Gazetesi'nden haberler paylaşıyoruz. Vadiye FETÖ incelemesi şeklinde veriliyor. Bir haber, Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Başsavcılığın soruşturmadaki bazı tespitler üzerine dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini gösterildi ve öldürülmesiyle ilgili inceleme yapacağı belirtildi. FETÖ propagandası iddiasıyla gündeme gelen dizide yer alan bazı sahnelerdeki FG plakalı aracın örgütsel mesaj olup olmadığı da başsavcılıkça mercek altına alınacak. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz da savcıya ifade vermişti. Hakim savcı atamalarında yeni dönem bir diğer haberin başlığı. Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında paylaşılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim savcı atamalarında yeni sisteme geçileceğini açıkladı. Emek, mesleki başarı ve hakkaniyetin güçlendiği bir sistem kurulacak. Liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri değerlendirmeye alınacak. Yeni sistemle terfi ve teftiş sonuçları puanlamaya yansıtılacak. Doğu Batı ayrımı kalkacak, ölçülebilir kriterler ön planda olacak. Katili X-Ray yakalattı. İçişleri Bakanlığı Elazığ'da yanan evde hayatını kaybeden Hayriye ve A-Ükü çiftinin cinayete kurban gittiğini açıkladı. Çiftin gasp edilen ziynet eşyalarının bir havaalanında X-Ray'de tespit edildiği ve şüpheli H.Ç.'nin yakalandığı bildirildi. İlk milli uçağımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, detayını haberin Antalya ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra aktaralım. Uzmanımız Sayın Tuğba Akçan hattımızda. Günaydın efendim.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım Antalya ve çevresi için.
3: aktaralım bize hemen. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün akşama kadar havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 1 ila 3 derece, iç kesimlerde 5 ila 7 derece azalmasını bekliyoruz. Rüzgar kuzey, öğle saatleri güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esecek. Meteorolojik uyarımız bulunmakta. Yağışların Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Isparta ve Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmekte. Merkezlerimize beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Antalya 28, Muğla 24, Isparta 21, Burdur 22 derece. Denizlerde rüzgar kuzey ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Hava parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında zayıf olacak. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de Tuğba Hanım. İyi günler. Antalya ve çevresi için son tahminlerden sonra Akşam Gazetesi'nden paylaşalım bir haber. İlk milli uçağımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Hürkuş 2'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı öncesi Gökvatan'da gurur veren son test uçuşu gerçekleştirildi. Orgeneral Dalkıran'ın içinde olduğu Hürjet, Savunma Sanayi Başkanı Görgün'ün bulunduğu diğer Hürjet'e radar kilidi attı. Hava Kuvvetleri Komutanı Dalkıran, ülkemizin ürettiği uçakla uçmak gurur verici dedi açıklamasında. Zayiatımız çok daha ağır başlığı var bir haberde. Amerika Birleşik Devletleri basını fotoğraflar yayınladı. Amerikan CBS News kanalı İran ordusunun Körfez ülkelerindeki ABD üslerine verdiği hasarı görüntüledi ve zararın boyutunun bilinenden çok daha ağır olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin çektiği bir fotoğrafta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan hava üssüne yönelik misillemede ağır hasar alan bir Boeing E-3 görülüyor. Aynı üstteki binaların da ağır hasarlı olduğu anlaşıldı. Kuveyt'teki Buhering kampında da kışla ve araçlardaki hasarın büyük olduğu ortaya çıktı. CBS'e konuşan bir askeri yetkili, "Buraları savunamadık, sadece yok oluşlarını izledik," dedi açıklamasında. FED 3 yıl aradan sonra faizi 25 baz puan yükseltti, altın düşüşe geçti başlığı var. 4. sayfada veriliyor detay bugün Akşam Gazetesi'nde. TOKİ'den 47 ilde arsa satışı. TOKİ 47 ilde 405 arsayı satışa çıkaracak. Alıcılara %25 peşinat ve 48 ay vade imkanıyla peşinde %15 indirim imkanı sunulacak. Tarım Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle sucuk, pastırma ve kavurmada çeşni yasaklandı. Dönere yaprak veya kıyma yazılacak, şarküteri ürünlerine çeşni kısıtı başlığı altında paylaşılıyor haber sevgili dinleyenler. İş adamından 3 gün sonra acı haber. İş adamı Mehmet Çankaya'nın Kolombiya'da düşen uçağının enkazı bulundu. Çankaya ve 4 yolcunun öldüğü açıklandı. Avrupa Birliği'nden Kanada'ya ortak yol. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ilk ortak üye olarak katılması için davet yapıldığını açıkladı. Detayları 13. sayfada veriliyor bugün Akşam Gazetesi'nde. Logonun üzerinden paylaşalım haberler. Emekliye en az, enflasyon kadar zam başlığı var. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak diye konuştu. Bakan Şimşek, savaşlara da dikkat çekti. Bu sene savaş olması, enflasyon bugün olmasa enflasyon bugün 7 puan az olacaktı diyor açıklamasında. Avrupa'da ilk sahne Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Fransız Marsilya'yı konuk edecek. Hakem İtalyan Colombo deniyor. Saat 22'de başlayacak maç TRT1'de yayınlanacak sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Akşam Gazetesi'nden haberleri paylaştık. Afyonkarahisar ve çevresi için son tahminleri alalım. Uzmanımız Sayın Hüseyin Karaduman hattımızda. Günaydın efendim.
4: Günaydın Nurfen Hanım.
0: Bölgeniz için söz sizde.
4: Hemen aktarıyorum. Bölge tahmin ve iklim uyarı merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini, yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olacağını, sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceğini, rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvetli, yağış anında ise kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerindeki hava durumu ise Afyonkarahisar çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli. Afyonkarahisar için beklediğimiz en yüksek sıcaklık 20 derece. Uşak çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli. Uşak için beklediğimiz en yüksek sıcaklık 20 derece. Denizli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli. Denizli için beklediğimiz en yüksek sıcaklık ise 22 derece. Güne dair en son tahminlerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Hüseyin Bey.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İyi günler. Hoşçakalınız. Afyonkarahisar ve çevresi için son tahminleri uzmanımız Sayın Hüseyin Karaduman'dan aldık. Bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından radyolarınızda olacağız.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşacağız haberler ama öncesinde Eskişehir ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanlarımızdan Sayın Barış Sarı hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son tahminler neler, dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
1: Tabii ki. Bugün için bölgemiz genelde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Bursa ilinin doğu kesimleri, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya genelinde yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde. Bir de uyarımız var, öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın güneyi, Eskişehir'in güney ve doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaş ve ilgililerimizi de uyarıyoruz. Şimdi sıcaklıklarımız yağışlı havayla birlikte 1-3 derece azalırken rüzgar ise kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde bu sabah ölçülen en düşük hava sıcaklıkları Eskişehir ve Kütahya'da 13, Bursa'da ve Bilecik'te ise 14 derece oldu. Son olarak merkezlerimizin bugün için beklenen günlerin yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir'de 20, Bursa'da 26, Kütahya'da 17 ve Bilecik'te 21 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Barış Bey.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler Eskişehir ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşalım haberler. Silivri'de sanığı ağlatan soru başlığı var bugün gazetenin manşetinde. 51'i tutuklu 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 82. gün geride kaldı. Önceki gün saat 22'de sona eren duruşmada iştiraklerde genel müdürlük yapan Ali Sukas, etkin pişmanlık ifadesi veren tutuksuz sanığa "oğlun tutuklanmasa bu ifadeyi verir miydin?" diye sordu. Kürsüdeki sanık gözyaşlarını silerken "bu soruya cevap vermek istemiyorum" dedi. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "aylardır aynı şeyi söyledim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında eşler, çocuklar hedef ve rehin alındı. İtirafçılık ailelere zulümle geldi. Bunun canlı örneği kürsüde mahkeme huzurunda yaşandı. Bu ahların elbet bir faturası olacak. Bu zulmün adli yargı önünde elbet bir sonucu olacak" açıklamasını yaptı. Yeni parti lideri Özgür Özel, Fransa merkezli Le Figaro gazetesine yazdı. Türkiye'de yaşananları özetleyen Özel, "asıl tehlike iktidarın kimin kendisine rakip olabileceğine karar vermeye başlamasıyla ortaya çıkar" dedi. Özel, böyle bir düzende amacın kontrollü bir muhalefet yaratmak olduğunu söyledi. Özgür Özel, "kontrollü muhalefet istiyorlar" başlığı altında paylaşılıyor bu haber Cumhuriyet gazetesinde. Kara Çarşamba bir diğer haber başlığı. Fon piyasasında yaşananlar nedeniyle Borsa İstanbul'da devre kesici çalıştı. Pusula portföyde başlayan fon krizi Borsa İstanbul'a sıçradı. Dün de süren satışlar nedeniyle BIST 100 endeksi 12.984 puan seviyesine gerilerken kayıp %6'ya yaklaştı. Devre kesici sonrasında endeks günü 13.123 puandan kapatarak Mayıs ayında gördüğü zirve seviyesinin %13,3 altında kaldı. Yunanistan'a sökeyle yanıt. Yunanistan, Türkiye'ye 1,5 kilometre mesafede bulunan ve gayri askeri statüdeki Meis Adası'na asker yerleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri de 51. Komando Tugayı'na Yunanistan toprağına en yakın konumda olan Sisam Adası'nın tam karşısındaki Aydın'ı sökeye çekti. Sevgili dinleyenlerimiz, Trabzon ve çevresi için son değerlendirmeleri almak üzere Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Ercan Çölemen'e kulak veriyoruz bu bölge için. Günaydın efendim.
2: Merhabalar, günaydınlar.
0: Merhaba. Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin için sözü size bırakalım.
2: Tabii ki de hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genin parçaları çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yer olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişi tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli eteceği tahmin edilmekte. Bölgemize bağlı il merkezlerimize bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcakları şu şekilde olacak. Trabzon 25, Artvin 24, Giresun 24, Gümüşhane 30, Rize 25 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1-2 metre. Görüş iyi, yağış anda orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Ercan Bey.
2: Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
0: Sağ olun efendim. İyi günler. Trabzon ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşalım haberler. İki öğrenciden biri yoksun başlığı var. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda PISA'da 15 yaş öğrencilerinin başarı ölçümünün yanı sıra ankette yapıldı. İktidarın pembe tablosuna karşın Türkiye'de öğrencilerin %41,6'sı ailesinin maddi gücü yetmediği için en az bir tür yoksunluk bildirdi. Yoksul öğrenciler için askıda tost başlığı da var. Yine eğitim öğretim dönemin başlarken en büyük sorunlardan biri olarak çocukların beslenme yetersizliği gösteriliyor. Sivas'taki 4 Eylül Ortaokulu kantininde ihtiyaç sahibi öğrenciler için askıda tost uygulaması yürütülüyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle Cumhuriyet Gazetesi'ni tamamlamış olduk. Bir şarkı dinleyelim, ardından son gazetemiz Hürriyet'ten başlıklarla radyolarınızda olacağız.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda Hürriyet gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Dana deviren iğnesiyle cinayet başlığı var bugün gazetenin manşetinde. Ankara'da emlak zengini Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili olarak eski eşi ve iki çocuğuna cinayet davası açıldı. Sanıklar halk arasında dana deviren denilen ilaçla Ramazan Arıkan'ı öldürmekle suçlanıyor. İddianameye göre eski eşi Sultan Seki ile Seki'nin sevgilisi Mustafa Ünal, Ramazan Arıkan'ı büyükbaş hayvanlarda sakinleştirici olarak kullanılan ancak insanlarda kalp krizine yol açan dana deviren denilen ilaçla öldürmeye karar verdi. İlacı GATA çalışanı Ertan Ede ve avukat Özge T'den temin ettiler. Cinayet planına Arıkan'ın Sultan Seki'den dünyaya gelen oğlu Batuhan Arıkan'la kızı Hacer Sude Arıkan da dahil oldu. Ünal ve Batuhan Arıkan'ı pikniğe götürüp yiyecek ve içeceğine ilaç kattı. İlaçla sersemleyen Arıkan'ı eve getirip kalbine ve kalçasına dana deviren enjekte ederek öldürdü. İddianameye göre sanıklar Ramazan Arıkan'ı evde ilaçla öldürdükten sonra apartmandan birlikte çıktı. O anları gösteren güvenlik kamerası görüntüsü cinayet dosyasına girdi. Batuhan Arıkan olayı anneannesini anlatırken hallettik anneanne dedi. Ramazan Arıkan Mustafa Ünal'ın piknikte kendisine verdiği ilaçlı ayranı içtikten sonra bu ayran niye acı diye sordu. Ünal tadı normal deyince hepsini içti bilgisi veriliyor haberde. Siber casusluğa MIT operasyonu, Milli İstihbarat Teşkilatı sendikaların yazılımına sendika üyesi olmayanların bilgilerinin de erişilmesini sağlayan arayüz ekleyen firmaya operasyon düzenledi. Ankara merkezli firmanın yazılıma eklediği arayüz sayesinde TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla 18 yaşından küçükler dahil milyonlarca kişinin bilgilerine ulaşılabildiği ortaya çıktı. Bu şirketin birçok kuruma kişisel verilerin korunmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verdiği ortaya çıktı. Şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde arama yapıldı sevgili dinleyenler. Erzurum ve çevresi için hava tahminlerini alacağız uzmanlarımızdan. Sayın Nesrin Kaymak hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgeniz için.
1: Tabii ki. Bölge tahmini ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklarımız ise şöyle. Erzurum parçalı ve az bulutlu 26 derece. Erzincan parçalı ve az bulutlu 31 derece. Ardahan parçalı ve az bulutlu 25 derece. Ve son ilimiz Bayburt parçalı ve az bulutlu 28 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Benim aktaracaklarım bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Nesrin Hanım.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi günler, hoşça kalın. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Son bağlantımızda son haberleri paylaşalım. Hürriyet gazetesinden tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 12 Eylül'de 7 ilde düzenlenen 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı. Spor haberiyle noktalayalım gazeteyi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi açılış haftasında bugün Fransız ekibi Marsilya'ya konuk olacak. Hafif sakatlığı bulunan Trossard kadroda yok. Beşiktaş Marsilya maçı saat 22'de oynanacak ve TRT1'de yayınlanacak. Avrupa sınavında başlığı altında paylaşılıyor haber sevgili dinleyenlerimiz. Evet, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Ve bu gazeteyle noktalıyoruz, Hürriyet gazetesiyle noktalıyoruz Basında Gündem programımızı. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat. Sizlere güzel bir gün diliyoruz bir başka Basında Gündem programımızda. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar biz hep kavada çarşı, biz hep sürdüğümüz.
1: Evden oturuyordum.

0: siyah olmuş. Şimdi onun kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildiğim için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'le Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.
Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan zanlılar Samsun'un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan bir şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gümrükler muhafaza ekiplerince bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından sürücülere emniyet kemeri takılması hususunda uyarıda bulundu. Bakan Çiftçi, "Bir kemer bir hayat" başlığıyla paylaştığı mesajında trafik güvenliğinin yalnızca bir kural meselesi değil, herkesin birbirinin hayatına gösterdiği saygının, üstlendiği sorumluluğun ve sahip olduğu toplumsal bilincin göstergesi olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi, "Çocuklarımız okula giderken, ailelerimiz yola çıkarken, bizler direksiyon başına geçtiğimizde İlk hareketimiz emniyet kemerimize takmak olmalı. Çünkü çocuklar anlatılandan çok gördüklerini öğrenir. Güvenli bir gelecekte doğru alışkanlıklarla başlar. İstiyoruz ki emniyet kemeri bir zorunluluk olarak değil, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülsün." ifadelerini kullandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 17 saf kan Arap koşu tayının satışını yapacak. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre TİGEM'in etaysatis.tigem.gov.tr internet adresinde elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek olan satış 28 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek. Gazze'de İsrail bombardımanında ağır hasar gören binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 21'e ulaşırken 45 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü hayatını kaybeden 21 kişinin cenazesinin çıkarılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, yaralanan 45 kişinin yanı sıra bina ve çevredeki çadırlardan 35 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere nakledildiğini bildirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in saldırılarında hasar gördükten sonra çöken binalar hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Öte yandan Gazze Şeridi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bölge genelinde yaklaşık 3000 binanın tehlikeli veya yıkılma riski taşıyan yapılar arasında sınıflandırıldığını açıkladı. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş stadında saat 22'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın biletleri passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Bilet satışları süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo taraftar kart anlaşması olmayan takımların taraftarları passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları tribün ve bloklara göre 1000 lira ile 3000 lira arasında değişiyor. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 20

0: 4 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından bugün 12-15 saatleri arasında yol trafiğe kapalı olacak. Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol sağlanıyor. Batman-Bişiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bişiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ yoldan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla, Denizli, Antalya'nın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun, Ordu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Eylül Cuma günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Balıkesir, Isparta, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyılarıyla Adana'nın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin, Yenişehir ve Antalya, Alanya'da 30 derece, Muğla, Fethiye ve Mersin, Anamur'da 29, Antalya, Finike ve Hatay, İskenderun'da 28, Antalya, Kaş'ta 27, İzmir, Konak, Pasaport, Mendirek, Feneri ve Muğla, Datça'da 26 derece. Artvin, Hopa, Rize ve Muğla, Bodrum'da 25, Samsun, Atakum bölge, İzmir, Dikili, Van, Gevaş, Akdamar, Feneri, Balıkesir, Ayvalık ve Çanakkale'de 24, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Aydın, Kuşadası, Trabzon, Ortahisar Havalimanı, Bartın, Güney, Mendirek, Feneri, Kastamonu, İnebolu, Tekirdağ, Süleymanpaşa ve Sinop'ta 23 derece. Bitlis Adil Cevaz Liman, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Bitlis Tatvan Liman, Van Tuşba Liman, Ordu Altınordu ve Düzce Akçakoca'da 22, Giresun'da 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'le Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan zanlılar Samsun'un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan bir şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gümrükler muhafaza ekiplerince bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından sürücülere emniyet kemeri takılması hususunda uyarıda bulundu. Bakan Çiftçi, "Bir kemer bir hayat" başlığıyla paylaştığı mesajında trafik güvenliğinin yalnızca bir kural meselesi değil, herkesin birbirinin hayatına gösterdiği saygının, üstlendiği sorumluluğun ve sahip olduğu toplumsal bilincin göstergesi olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi, "Çocuklarımız okula giderken, ailelerimiz yola çıkarken, bizler direksiyon başına geçtiğimizde İlk hareketimiz emniyet kemerimize takmak olmalı. Çünkü çocuklar anlatılandan çok gördüklerini öğrenir. Güvenli bir gelecekte doğru alışkanlıklarla başlar. İstiyoruz ki emniyet kemeri bir zorunluluk olarak değil, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülsün." ifadelerini kullandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 17 saf kan Arap koşu tayının satışını yapacak. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre TİGEM'in etaysatis.tigem.gov.tr internet adresinde elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek olan satış 28 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek. Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 21'e ulaşırken 45 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü hayatını kaybeden 21 kişinin cenazesinin çıkarılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, yaralanan 45 kişinin yanı sıra bina ve çevredeki çadırlardan 35 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere nakledildiğini bildirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in saldırılarında hasar gördükten sonra çöken binalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Öte yandan Gazze Şeridi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bölge genelinde yaklaşık 3000 binanın tehlikeli veya yıkılma riski taşıyan yapılar arasında sınıflandırıldığını açıkladı. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş stadında saat 22'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem

0: 1.45'te başlayacak müsabakanın biletleri paso.com.tr ve Paso mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Bilet satışları süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Paso taraftar kart anlaşması olmayan takımların taraftarları paso.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları tribün ve bloklara göre 1000 lira ile 3000 lira arasında değişiyor. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından bugün 12-15 saatleri arasında yol trafiğe kapalı olacak. Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol sağlanıyor. Batman-Bişiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bişiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ yoldan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
5: Dönecek bir evinin olması da.
4: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
5: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
4: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
6: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 18 derece, Atina parça bulutlu 30, Belgrad parça bulutlu 28, Berlin hafif sağanak yağışlı 19, Helsinki parça bulutlu 14, Kiev parça bulutlu 23, Kopenhag parça bulutlu 17, Londra mevsim sağanak yağışlı 22, Madrid parça bulutlu 28, Moskova parça bulutlu 22, Paris parça bulutlu 21, Priştina parça bulutlu 28, Roma parça bulutlu 29, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 23, Sofya parça bulutlu 25, Tiran parça bulutlu 29, Varşova parça bulutlu 24, Viyana parça bulutlu 18 ve Zürih parça bulutlu 22 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 34 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 30, Astana parça bulutlu 22, Bağdat az bulutlu ve açık 42, Bakü parça bulutlu 29, Bişkek parça bulutlu 27, Duşanbe parça bulutlu 32, Kabil parça bulutlu 27, Kerkük az bulutlu ve açık 38, Kuveyt az bulutlu ve açık 42, Medine az bulutlu ve açık 43, Mekke az bulutlu ve açık 44, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran parça bulutlu 34, Taşkent parça bulutlu 33, Tiflis parça bulutlu 28 ve Tokyo parça bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 31 derece, Kahire az bulutlu ve açık 40, Melbourne parça bulutlu 15, Montreal hafif sağanak yağışlı 21, New York parça bulutlu 26, Sydney parça bulutlu 24 ve Washington parça bulutlu 26 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 24 derece, Frankfurt parça bulutlu 21, Gümülcine parça bulutlu 27, Kırcaali parça bulutlu 25, Köln parça bulutlu 20, Komrat parça bulutlu 24, Köstence parça bulutlu 23, Münih parça bulutlu 19, Podgorica parça bulutlu 29, Selanik parça bulutlu 26, Şumlu parça bulutlu 24, Taraklia parça bulutlu 24, Balkaneş parça bulutlu 24, Zenitsa parça bulutlu 27, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 32 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Isparta Eğirdir'de 42 kilogram, Eskişehir Miharlıcık Çatacık'ta 26, Burdur Bucak Karacaören Giresun Bulancak ve Sinop Erfelek'te 24, Trabzon Arsin, Ordu İkizce Şembolluk, Çankırı Ilgaz'dağ ve Ankara Keçiören Bağlum'da 22 kilogram. Afyonkarahisar bölgede 19, Samsun Çarşamba İğridere Köyü ve Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi'nde 17, Antalya İbradı Gembos Ovası'nda 16, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Beldesi, Konya Beyşehir Yeşildağ Orman Sahası ve Bartın Amasra'da 14 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
3: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'le Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunanistan Başbakanı'nın beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuştuğu askeri unsurlarla yaptığı temasların bakanlıkça yakından takip edildiğini belirten Aktürk, Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükle riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet etti. Aktürk, ülkemiz Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogtan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir, dedi. Tuğamiral Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosuna ilişkin soru üzerine, üçüncü taraflardan beklentimiz adada hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılması, Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi, barış ve istikrara adil ve tarafsız yaklaşımla katkı sağlanmasıdır. Türkiye, garantör ülke olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri almaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ile işbirliği içerisinde devam edecektir, açıklamasında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütü

Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktöring'in pay piyasalarındaki işlemleri nedeniyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul ayrıca sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 5 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasına yönelik yanıltıcı paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu öğrenildi. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Tercihleri bugün başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre YKS Ek Yerleştirme Tercih işlemleri bugün saat 16'da başlayacak, 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin yönetimi yetkililerine ve Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerine yönelik vize yaptırımlarını uzatacağını duyurdu. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler toplantısına katılımını üst üste ikinci yılda engelledi. Abbas geçen ay Eylül ayındaki üst düzey genel kurul toplantısına video aracılığıyla hitap etmişti. 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Abbas'ın önümüzdeki hafta yapılacak yıllık toplantıya video mesajla katılmasına izin verilip verilmeyeceğini bugün oylayacak. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş stadında saat 22'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol sağlanıyor. Batman, Beşiri, Kurtalan, Siirt yolunun 19 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri, Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ yoldan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla, Denizli, Antalya'nın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun, Ordu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Eylül Cuma günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Balıkesir, Isparta, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyılarıyla Adana'nın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Bandercik çok zor, kolay değil.
4: Saat 2'ye kadar biz hep havada çarpışacağız.
3: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, ya abi geldik, her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

kişilerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Kırıkkale Keskin'den bir türküyle başlıyoruz programımıza. Yavuz Bingöl'den dinleyeceğimiz bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Hacı Taşan'la Salman Joker'den repertuara kazandırmış. Allı Durnam, bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük, benzi soluk, yar söyle.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü TRT Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alıp Sivas Şarkışta'dan repertuara kazandırmış. Derdimi dökersem derin dereye, doldurur dereyi düz olur gider. Rakipler geldi girdi araya, korkarım yar benden yoz olur gider.

Sevgili dinleyenlerimiz, solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı Aşık Haşimi Aslak'tan alınan bir türkü alıyor. Bu Çorum türküsünü Coşkun Gök söyleyecek. Gezsem de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme yine boş gelir. Gönül arzu eder dostu cananı, sızlar eski yaram, gözden yaş gelir.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımızda Adile Kurt Karatepe'den Diyarbakır'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Bu dağlar meşe dağlar, vermiş baş başa dağlar. Yarın küsmüş gidiyor, koymayın aşa dağlar.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerin dinlenen programımız Muharrem Temiz'den dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Adnan Ataman, Adnan Türküzü'nden alıp Kayseri Bünyan'dan derlemiş. Eski libas gibi aşığın gönlü, söküldükten sonra dikilmez imiş. Güzel seversen gerdanı bendi, her güzelin kahrı çekilmez.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımızla şimdi de Makbule Kaya'dan Denizli'den bir zeybek havası dinleyeceğiz. Bu türküyü Özay Gönlüm Hüseyin Aktekin'den derlemiş. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli. 3 gün oldu Cemile'm ben bu derdim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Sümer Özgü. Sanatçıdan Özel Gönlüm'ün Kadir Tuğral'la Mehmet Yıldırım'dan repertuara kazandırdığı Burdur'dan bir türkü dinleyeceğiz. Çek deveci develeri engine, şimdi rağbet güzeliyle zengine. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'le Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de Kuzey ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Kuzey ve Kuzeybatı'dan, sabah saatlerinde Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.
Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunanistan Başbakanı'nın beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuştuğu askeri unsurlarla yaptığı temasların bakanlıkça yakından takip edildiğini belirten Aktürk, Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet etti. Aktürk, ülkemiz Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogtan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir, dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin

0: verdi. Kurul ayrıca sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunmasının engellenmesi amacıyla 5 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasına yönelik yanıltıcı paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu öğrenildi. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Tercihleri bugün başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre YKS Ek Yerleştirme Tercih işlemleri bugün saat 16'da başlayacak, 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin yönetimi yetkililerine ve Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerine yönelik vize yaptırımlarını uzatacağını duyurdu. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler toplantısına katılımını üst üste ikinci yılda engelledi. Abbas geçen Eylül ayındaki üst düzey genel kurul toplantısına video aracılığıyla hitap etmişti. 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Abbas'ın önümüzdeki hafta yapılacak yıllık toplantıya video mesajla katılmasına izin verilip verilmeyeceğini bugün oylayacak. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş stadında saat 22'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Abana Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol sağlanıyor. Batman, Beşiri, Kurtalan, Siirt yolunun 19 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri, Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ yoldan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteo.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 18 derece, Atina parça bulutlu 30, Belgrad parça bulutlu 28, Berlin hafif sağanak yağışlı 19, Helsinki parça bulutlu 14, Kiev parça bulutlu 23, Kopenhag parça bulutlu 17, Londra mevsim sağanak yağışlı 22, Madrid parça bulutlu 28, Moskova parça bulutlu 22, Paris parça bulutlu 21, Priştina parça bulutlu 28, Roma parça bulutlu 29, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 23, Sofya parça bulutlu 25, Tiran parça bulutlu 29, Varşova parça bulutlu 24, Viyana parça bulutlu 18 ve Zürih parça bulutlu 22 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 34 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 30, Astana parça bulutlu 22, Bağdat az bulutlu ve açık 42, Bakü parça bulutlu 29, Bişkek parça bulutlu 27, Duşanbe parça bulutlu 32, Kabil parça bulutlu 27, Kerkük az bulutlu ve açık 38, Kuveyt az bulutlu ve açık 42, Medine az bulutlu ve açık 43, Mekke az bulutlu ve açık 44, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran parça bulutlu 34, Taşkent parça bulutlu 33, Tiflis parça bulutlu 28 ve Tokyo parça bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 31 derece, Kahire az bulutlu ve açık 40, Melbourne parça bulutlu 15, Montreal hafif sağanak yağışlı 21, New York parça bulutlu 26, Sydney parça bulutlu 24 ve Washington parça bulutlu 26 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 24 derece, Frankfurt parça bulutlu 21, Gümülcine parça bulutlu 27, Kırcaali parça bulutlu 25, Köln parça bulutlu 20, Komrat parça bulutlu 24, Köstence parça bulutlu 23, Münih parça bulutlu 19, Podgorica parça bulutlu 29, Selanik parça bulutlu 26, Şumlu parça bulutlu 24, Taraklia parça bulutlu 24, Balkaneş parça bulutlu 24, Zenitsa parça bulutlu 27, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 32 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güneyi, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'de Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Jandarma ekiplerince 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Sermaye Piyasası Kurulu bir şirketin sermaye artırımına 7 şirketinde borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. Kurul, Katılım Evim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring'in pay piyasalarındaki işlemleri nedeniyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul ayrıca sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyete bulunulmasının engellenmesi amacıyla 5 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı aldı. 2026 YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre YKS ek yerleştirme tercih işlemleri bugün saat 16'da başlayacak. 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin yönetim yetkililerine ve Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerine yönelik vize yaptırımlarını uzatacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız takımı Olympique Marseille'yi konuk edecek. Kupras stadında saat 22'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla, Denizli, Antalya'nın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun, Ordu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Eylül Cuma günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Balıkesir, Isparta, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyılarıyla Adana'nın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin, Yenişehir ve Antalya, Alanya'da 30 derece. Muğla, Fethiye ve Mersin, Anamur'da 29. Antalya, Finike ve Hatay, İskenderun'da 28. Antalya, Kaş'ta 27. İzmir, Konak, Pasaport, Mendirek, Feneri ve Muğla, Datça'da 26 derece. Artvin, Hopa, Rize ve Muğla, Bodrum'da 25, Samsun, Atakum bölge, İzmir, Dikili, Vangevaş, Akdamar, Feneri, Balıkesir, Ayvalık ve Çanakkale'de 24, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Aydın, Kuşadası, Trabzon, Ortahisar Havalimanı, Bartın, Güney, Mendirek, Feneri, Kastamonu, İnebolu, Tekirdağ, Süleymanpaşa ve Sinop'ta 23 derece. Bitlis Adil Cevaz Liman, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Bitlis Tatvan Liman, Van Tuşba Liman, Ordu Altınordu ve Düzce Akçakoca'da 22, Giresun'da 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'le Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Jandarma ekiplerince 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Sermaye Piyasası Kurulu bir şirketin sermaye artırımına 7 şirketinde borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. Kurul, Katılım Evim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Factoring'in pay piyasalarındaki işlemleri nedeniyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul ayrıca sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyete bulunulmasının engellenmesi amacıyla 5 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı aldı. 2026 YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre YKS ek yerleştirme tercih işlemleri bugün saat 16'da başlayacak. 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin yönetim yetkililerine ve Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerine yönelik vize yaptırımlarını uzatacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız takımı Olympique Marseille'yi konuk edecek. Kupras stadında Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret

0: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekiyor olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeliyiz. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 11-18 derece, Atina parçalı bulutlu 20-31, Berlin sağanak yağışlı 12-19, Helsinki sağanak yağışlı 7-14, Kiev parçalı bulutlu 14-22, Londra sağanak yağışlı 10-22, Madrid parçalı bulutlu 14-29, Moskova parçalı bulutlu 13-21, Paris parçalı bulutlu 11-22, Priştina sağanak yağışlı 14-29, Roma parçalı bulutlu 20-28, Saraybosna sağanak yağışlı 12-22.

12, Sofya parçalı bulutlu 13-27, Tiran parçalı bulutlu 18-30, Varşova parçalı bulutlu 14-22, Viyana parçalı bulutlu 12-19 derece, Amman parçalı bulutlu 22-32, Aşgabat parçalı bulutlu 19-31, Bağdat az bulutlu ve açık 28-43, Bişkek parçalı bulutlu 13-29, Duşanbe parçalı bulutlu 17-33, Kabil parçalı bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu ve açık 26-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-43, Medine az bulutlu ve açık 32-43, Mekke az bulutlu ve açık 30-44, Riyad az bulutlu ve açık 26-43, Şam az bulutlu 18-34, Tahran parçalı bulutlu 23-34, Tiflis az bulutlu 18-27, Tokyo sağanak yağışlı 19-26 derece, Cezayir parçalı bulutlu 20-28, Kahire az bulutlu ve açık 24-36, Melbourne parçalı bulutlu 8-16, Montreal parçalı bulutlu 7-21, New York parçalı bulutlu 13-26, Sydney sağanak yağışlı 12-25, Washington parçalı bulutlu 12-27 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 12-25, Frankfurt sağanak yağışlı 11-20, Gümüşhane parçalı bulutlu 16-28, Kırcaali parçalı bulutlu 13-26, Köln sağanak yağışlı 11-19, Komrat sağanak yağışlı 12-24, Köstence parçalı bulutlu 14-23, Münih parçalı bulutlu 10-20, Podgorica sağanak yağışlı 17-30, Selanik parçalı bulutlu 16-27, Şumlu parçalı bulutlu 11-24, Taraglia parçalı bulutlu 13-25, Balkaneş parçalı bulutlu 14-25, Senitsa parçalı bulutlu 14-26, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 20-29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 16-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Isparta, Iğirdir'de 42 kilogram, Eskişehir, Mihalıççık, Çatacık'ta 26, Burdur, Bucak, Karacaören, Giresun, Bulancak ve Sinop, Erfelek'te 24, Trabzon, Artsin, Ordu, İkizce, Şembolluk, Çankırı, Ilgaz'da ve Ankara, Keçiören, Bağlum'da 22 kilogram. Afyonkarahisar bölgede 19, Samsun, Çarşamba, İğridere Köyü ve Kastamonu, Ilgaz Kayak Merkezi'nde 17, Antalya, İbradı, Genbos Ovası'nda 16, Yozgat, Boğazlıyan, Uzunlu Beldesi, Konya, Beyşehir, Yeşildağ Orman Sahası ve Bartın, Amasra'da 14 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

çok güzel, inan seninle. Bu ömrüm tükensin senin sevginle. Doyamam bir tanem, doyamam diye. Durup durup seni sarsam

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'le Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Jandarma ekiplerince 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Sermaye Piyasası Kurulu, bir şirketin sermaye artırımına 7 şirketinde borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. Kurul, Katılım Evim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Factoring'in pay piyasalarındaki işlemleri nedeniyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul ayrıca sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyete bulunulmasının engellenmesi amacıyla 5 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı aldı. 2026 YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre YKS ek yerleştirme tercih işlemleri bugün saat 16'da başlayacak. 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Ve son olarak spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız takımı Olympique Marseille'yi konuk edecek. Tüpraş stadında saat 22'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılca-Dağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji'nin sesinde 17 Eylül Perşembe gününü paylaşıyoruz. Atmosferden Haber Var programıyla mikrofondayız. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir akşam diliyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Evet, 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir edeceğiz. Uzmanlarımız son değerlendirmelerini bizlerle paylaşacak. Uyarılar da var. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Biz de paylaşacağız. Paylaşıyoruz da. Radyomuzu sürekli dinleyenler uyarıları da şarkı aralarında duyuyorlardır. Uyarıları dinleyin, ona göre dışarıya çıkın, haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın diye boş yere söylemiyoruz. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri olacak. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. İkinci saatimizde İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu paylaşacağız. Bu saatimizde de tarihte bugün köşesiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapacağız. Üç günlük hava durumuna bakacağız. Uyarılarımızı hatırlatacağız. 18 sonrasında yine güzel programlarımız var. TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de sizlerle paylaşacağız. Evet, tarihte bugün köşemizde 1787 yılıyla başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası kabul edildi. 1934'te Türkiye Cemiyeti Akvam üyeliğine kabul edildi. 1943'te Türkçülük akımının başlıca organı olan Büyük Doğu Dergisi yayımlanmaya başladı. 1961'de Londra'da nükleer silah karşıtı gösteri yapıldı. 850 kişi tutuklandı. 1967'de sanat tarihçisi Burhan Toprak vefat etti. 1980'de Türkiye'de gözaltı süresi 15 günden 30 güne çıkarıldı. 1989'da Mardin Silopi'de 6 köylü PKK militanı oldukları iddiasıyla öldürüldü. 1994'te Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Mustafa Genç ve Ercüment Aslan altın madalya kazandı. 1996'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton Kuveyt'e 3500 asker gönderdi. Bill Clinton Irak'ı saldırgan davranışlarına son vermesi konusunda uyardı. Evet, tarihte bugün köşemizi sizlerle paylaştık. Elazığ bağlantımızı birazdan gerçekleştireceğiz. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri paylaşmaya başlayalım dilerseniz. Evet, yine şöyle bakıyorum gazetelerimize, yine önemli hadiseler var. Antalya'nın Antalya Express Genel Gazetesi'nde Antalya için yağış uyarısı başlığı yer aldı. Bugün itibarıyla Antalya'nın batı ilçeleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Bugün saati sabah 9 ile 21 arasında etkili olması beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı. Kıymetli dinleyicilerimiz, Elazığ'dayız. İsa Şengül telefon hattımızda. İsa Bey... Evet, yeniden bağlayalım sevgili Yeter. Evet, devam edelim. Antalya'da sıcak ve parçalı bulutlu havanın ardından yağış geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Eylül Perşembe günü, yani bugün, kentin batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Uyarıya göre yağışlar Kaş, Demre, Dumluca, Finike, Konyaaltı, Kemer, Elmalı ve Korkutel ilçelerinde etkili olması bekleniyor kıymetli dinleyicilerimiz. İsa Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi çalışmalar.
0: Sağ olun. Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz genelde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güney yönlerden orta kuvvet eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemizde bağlı il merkezlerinde bu gecenin düşük, yarın günün yüksek sıcaklıklarının Elazığ 15-30, Malatya 14-29, Tunceli 14-31, Bingöl 15-29, Adıyaman 21-33 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yöndedir. Size ve ekibinize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, Van bağlantısını birazdan paylaşalım. Ardahan'ın Medya Yerel Gazetesi'nde Ardahan'da yağış bekleniyor başlığı yer alıyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzincan, Bayburt ve çevreleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü

0: Sağanak yağış öngörülüyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra yerel olarak etkili olması bekleniyor. Van'dayız. Gülizar İsarcıklıoğlu telefon altımızda. Gülizar Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için söz sizde.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esmesi, günün beklenen en düşük sıcaklıklarının ise Van'da 10, Bitlis 12, Hakkari 15, Muş'ta 14 derece olması tahmin edilmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgara ilişkin yetkililerimiz ve vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, ilk şarkımızla başlayalım. Bağlantılarımız sürecek. TRT Haber'in nabzını da tutacağız birazdan. Anıt olarak grubundan dinleyelim, Sultan Yegah sizlerle.

0: Güzel bir Nur Yoldaş şarkısıydı. Anatoly Rock söyledi, Sultanlı Yegah. Evet, bağlantılarımızı zaman vakti geldiğince sizlerle buluşturuyoruz ve en doğru ağızdan uzmanlarımız son değerlendirmelerini bizlerle paylaşıyor. Uyarılarımız var demiştik. Uyarılarımızı paylaşalım. Dün itibariyle uyarımız 459 nolu uyarımızda Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısını paylaşmıştık. Bu uyarıda yapılan değerlendirmelerde bugün sabah saatlerinden itibaren Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la Samanla, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini dünden söylemeye başlamıştık. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Uyarının periyot süresi bugün saat 23'te sona erecek kıymetli dinleyicilerimiz. Diğer uyarımıza baktığımızda, evet, yine dün gelen bir uyarımız Ankara, Eskişehir'in doğusu Çankırı, Kırıkkale ve Çorum için yerel kuvvetli yağış uyarımızdı. Yapılan değerlendirmelerde yine bugün sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini söylemiştik. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Bu uyarımızın da periyot süresi bu akşam saat 21'de sona eriyor olacak. Bugün gelen uyarımızı paylaşalım. Bugün gelen uyarımızda Doğu Akdeniz kıyıları için beklenen yerel kuvvetli yağış uyarımızdı. Yarın için özellikle Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Bu uyarının periyot süresi de yarın akşam 17'ye kadar devam ediyor olacak. Bir diğer bugün gelen uyarımız Güneydoğu kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıydı. Yarın akşam saatlerine kadar Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz efendim. Bu uyarının periyot süresi de yarın akşam 20'ye kadar sürüyor. İstanbul'dayız. Dila Öztan telefon hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara bölgesi, Marmara Denizi, Batı Karadeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde bu akşam ve yarın sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde bu gece için beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak İstanbul 18-26, Edirne 11-28, Kırklareli 12-27, Tekirdağ 16-25, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Yalova 18-24 derece. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 0-5 ila 1-1,5 metre. Görüşü iyi, yağış anında orta. Batı Karadeniz hava durumu ise parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5, yarın akşam saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, batısı yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz Dila Hanım.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Evet, İstanbul bağlantımızı da uğurladık. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Sıcak gelişmeler var. Öncesinde bir Harun Kolçak şarkısı dinleyelim. AP Rock grubu Derman Olayım diyecek.

0: Eskişehir bağlantımızla devam ediyoruz. Barış Sarı telefon hattımızda. Barış Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Dilara Hanım.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii hemen aktarıyorum. Bölge sorumluluk sahamız Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik dağlarının parçaları çok bulutlu geçeceği. Akşam saatlerinde Kütahya'nın doğu kesimleriyle Eskişehir'in güney ve doğusunun, yarın ise Bursa'nın doğu kesimleriyle Bilecik genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışlarımız sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eserken sıcaklıklarımız özellikle Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde 3 ila 5 derece artarken Bursa ve Bilecik'te önemli bir değişiklik kaydedilmeyecek. Merkezlerimizin bu geceki en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir 13-23, Kütahya 10-20, Bilecik 14-21 ve Bursa 15-25 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair aktaracaklarımız bu kadar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, Eskişehir bağlantımızı sizlerle buluşturduk. Şöyle TRT Haber sayfasına bakalım, sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde beyin sistemi için hazırlıklar başladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Bir diğer başlığa baktığımızda Belçika'da Batı Nil virüsü vakası 10'a yükseldi. Belçika'nın Flaman bölgesi ve başkent Brüksel'de Batı Nil virüsü kaynaklı olduğu değerlendirilen yeni vakaların tespit edilmesiyle ülke genelinde sayı 10'a yükseldi. BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarına yönelik karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, halka açık bankaların 16 Eylül'den sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayenin sermayeden indirim kalemi sayılmamasına karar verdi. Belçika'da Charleroi Havalimanı'nda grev nedeniyle 42 uçuş iptal edildi. Belçika'daki Brüksel Güney Charleroi Havalimanı'nda hava trafik kontrollerinin grevi nedeniyle 42 uçuş iptal edildi. Şiddetli rüzgarın şemsiyeyle imtihanı da kameralara yansıdı. Aksaray'da güneşten korunmak için iş yeri önüne konulan büyük şemsiye şiddetli rüzgarda havalandı. İş yeri çalışanları Aysima Yeşilözle Miray Özkaya'nın şemsiyeyi tutmak isterken savrulduğu anlarda evet kameraya yansımış ve fotoğrafla da desteklenmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, TRT Haber'in öne çıkan gelişmeleri, özellikle sıcak gelişmelerini sizlerle paylaştık. Güzel bir şarkımız var. Sonrasında Konya bağlantımızla devam edelim. Semih Cenk, Bir Serdar Ortaç şarkısıyla sizlerle mesafe diyor.

0: Konya bağlantımızda devam ediyoruz. Meryem Bağcı telefon hattımızda. Meryem Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Güler Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Karamanlıca, Aksaray ve Konya için söz sizde, buyurun.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bu gece ve yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 14, en yüksek 24. Aksaray'da en düşük 13, en yüksek 22. Karaman'da en düşük 12, en yüksek 23. Niğde'de en düşük 11, en yüksek 21 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, Konya bağlantımızı uğurladık. Burdur'un Burdur'da Yeni Gün yerel gazetesinde meteorolojiden Burdur'a kuvvetli yağış uyarısı başlığıyla bugün yer alıyor. Kent genelinde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelerde bugün Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Uyarının saati 9 itibarıyla başlatılmış ve saat 22'ye kadar da geçerli olacağı bildiriliyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar görülebileceği belirtiliyor. Olumsuz hava koşullarına karşı ulaşımda da aksamalara neden olabileceği dikkat çekiliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışın 21-50 kilogram metrekare aralığında değerlendirildi. Burdur'da vatandaşların özellikle riskli bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi kıymetli dinleyicilerimiz. Evet. Bir diğer gazetemize bakalım. Sonrasında yine güzel bir şarkı aramız olacak. Muğla'nın Devrim yerel gazetesinde meteorolojiden Muğla'ya kuvvetli yağış uyarısı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü bugün Muğla çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yağışların evet saat aralığını söylüyorum. Sabah 5 ile akşam 21 saat arasında yerel kuvvetli olacak. Meteoroloji ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Mustafa Altar Rüzeyhan da haberi kaleme aldı kıymetli dinleyicilerimiz. Bir Ali Güven şarkısı Anatolia Rock grubundan geliyor. Yolcu sizlerle.

0: yapmak var. Diyarbakır bağlantımız hazır. Cahit Eker telefon attığımızda. Cahit Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Sağ olun. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı, sıcaklıkların 2 ila 3 derece civarında azalacağı, rüzgarın ise batı yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Siirt ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli esmesi tahmin edilmektedir. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde yarın için gerçekleşmesi beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminlerimiz şöyle: Diyarbakır 17-33, Şanlıurfa 23-34, Mardin 25-34, Siirt 22-35, Batman 16-37, Şırnak 24-34 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Birazdan Kayseri bağlantımızı da sizlerle buluşturacağız. TRT Haber'in sıcak gelişmeleriyle devam edelim. Altının kilogram fiyatı yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6.821.700 liraya yükseldi. Bir diğer sıcak gelişme, YKS ek yerleştirme süreci başladı. Son gün 21 Eylül. Evet, Ölçme ve Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Sürecinin başladığını açıkladı. Ersoy sosyal hesaptan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Kıymetli adaylar, yükseköğretim programları ek yerleştirme süreci başladı. Tercihler 17-21 Eylül tarihleri arasında ÖSYM kurumsal web sayfası ve aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Tercihleriniz sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olsun." açıklamasını yapıyor. Kayseri bağlantımızda Ali Kızıl var. Ali Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bekliyoruz. Aynı zamanda yağışların akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını beklemekteyiz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Rüzgar kuzeyli, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış öncesi ve anında ise yer yer kuvvetli olarak esmesini beklemekteyiz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklediğimiz en düşük ve yarın gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar sırasıyla şu şekildedir: Kayseri 11-23, Kırşehir 13-24, Nevşehir 13-21, Sivas 12-26 ve son olarak Yozgat 11-22 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Diyarbakır'ın Güneydoğu Güncel Yerel Gazetesi'ne baktığımızda İçişleri Bakanlığı uyardı. 17 Eylül'de, yani bugün, 11 ilde kuvvetli yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerde bugün itibariyle Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve bazı ilçelerde ve batıdaki 6 ilde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Batı ilerinde yağış etkili olacak. Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bakanlık vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Açıklamada vatandaşların yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları gerektiğinin de altını çiziyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, evet, uyarılar önemli. Lütfen uyarıları dinleyin, haberdar olun. Dışarıya çıkarken de hazırlıksız yakalanmamış olursunuz kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saatimizi güzel bir şarkıyla, bir Sevda Tekin Bora Kibir işbirliğinde Deniz Seki şarkısını dinleyeceğiz. Zor mu diyecek. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktaracağız. Sonrasında ikinci saatimizde spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte atmosferden haber var programına devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'de Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Jandarma ekiplerince 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Sermaye Piyasası Kurulu bir şirketin sermaye artırımına 7 şirketinde borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. Kurul, Katılım Evim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring'in pay piyasalarındaki işlemleri nedeniyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul ayrıca sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyete bulunulmasının engellenmesi amacıyla 5 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı aldı. 2026 YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre YKS ek yerleştirme tercih işlemleri bugün saat 16'da başlayacak. 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Ve son olarak spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız takımı Olympique Marseille'yi konuk edecek. Kupras stadında saat 22'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılca-Dağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün Havalı Radyosu'nda Meteoroloji'nin sesinde atmosferden haber var. Programımızın ikinci saatine hoş geldiniz. Akşama doğru ilerliyoruz. 17 Eylül Perşembe gününü paylaşmaya devam ediyoruz. Saatimiz 17.17'yi gösteriyor. Adana bağlantımızla başlayacağız. Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. Bu saat dilimde İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu sizlere aktaracağız. 18 sonrasında programlarımız var, hatırlatacağız. Elbette ki gece yarısından sonra bazı programlarımızın tekrarı oluyor. Kaçıranlar için ve uyumayan dinleyicilerimiz bu programlarımızı da dinleyebilir. Birazdan hatırlatacağız. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. Anadolu Ajansı'nın bu saat nabzını tutalım. Sıcak gelişmelerini paylaşalım. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de sizlerle paylaşacağız. Ve birbirinden güzel şarkılarımız sevgili Yeter'in seçkisinden bu saatimizde de sizlere ulaşmaya devam edecek. İlk bağlantımız Adana. Adem Şanal telefon hattımızda. Adem Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Diyar Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki Diyar Hanım. Akdeniz bölgesinde beklentilerimiz şu şekilde olacak. Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana ve Hatay çevreleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan noktalarda kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde durum şu şekilde olacak. Adana parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27 derece. Mersin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23-27 derece. Kahramanmaraş parçalı bulutlu 20-30 derece. Osmaniye parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32 derece. Gaziantep parçalı ve az bulutlu 17-29 derece. Kilis parçalı ve az bulutlu 20-32 derece. Ve Hatay parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28 derece olacak. Şimdilik Akdeniz bölgesinden aktaracaklarımız bu kadar diyelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktaracağınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet, Adana bağlantımızı sizlerle buluşturduk. İstanbul trafiğine de bakalım. Sonrasında bu saatimizin açılışını da yine güzel bir şarkıyla yapacağız. İstanbul'da çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Artık eve dönüş yolculuğu başladı ve malum tabii İstanbul trafiği de bir hayli yoğun geçiyor şu dakikalarda. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Minibüs yolu, Bağdat Caddesi, Göztepe SSK'dan İcaltepe'ye kadar ortalama yolculuk süreniz 45 dakika. Bağdat Caddesi, Minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar da 52 dakikalık bir süreç var. Tem'de Hassal'dan Balta Limanı bağlantı yoluna kadar da 30 dakikalık bir süreç var. Tem'de Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar 17 dakika, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Apaçağ'dan Tem Maslak çıkışına kadar 28 dakikalık bir süreç var. Kemeraltı Caddesi, Meclisi, Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Cey Caddesi, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Tersane'den Ortaköy'e kadar da ortalama yolculuk süreniz 37 dakika, E5'te Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar da 49 dakikalık bir süreç var. Köprülere baktığımızda Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk var. E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Tem'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'ya geçişlerde şu dakikalarda trafik durma noktasında. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında. E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, Tem'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk sürüyor kıymetli dinleyicilerimiz. En yoğun yollara baktığımızda E5'te Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Tem'de Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar, Tem'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir'e kadar trafik durma noktasında. En açık yollara baktığımızda Kennedy Caddesi Sirkeci'ye kadar ve Bakırköy'e kadar trafik akıcı. Şu dakikalarda E5'te Atatürk Havalimanı'ndan

Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar'a kadar ve TEM'de Mahmut Bey gişelerden Bahçeşehir gişelerine kadar trafik akıcı. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi radyosunda olsun. İlerleyen dakikalarda başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız. Evet, bu saatin ilk şarkısı Anatolia Rock grubundan geliyor. Haydi gel benimle ol, radyonuzda.

0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Sertaç Aydın telefon hattımızda. Sertaç Bey hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Ankara için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii yaptığımız değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların akşam ilk saatlerde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Bölgemizde rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bir de yağışla ilgili bir uyarımız var. Yaptığımız değerlendirmelere göre bugün akşam ilk saatlerde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gecen düşük ve yarın günden yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 14-23, Çankırı 15-25, Çankırı 12-25, Kırıkkale 14-24, Bolu 12-22, Zonguldak 16-23, Düzce 15-24, Bartın 16-26, son olarak Karabük 14-23 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Birazdan 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile devam edeceğiz. Anadolu Ajansı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan idamlarının 65. yılında Menderes ve bakanlarını andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda Tarım Orman Bakanlığı'nın et ve süte yönelik düzenlemelerinin hem tüketici sağlığı hem ürünlerin standart ve kalitesine katkı sağlaması bekleniyor. Bir diğer habere baktığımızda Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Programı'nın yapılanması kapsamında ulusal bazda akredite olabilmek için uygulanan sınavı başarıyla tamamlamayı hedefliyor. 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde Mustafa Yıldız yer alıyor. Mustafa Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için son değerlendirmeleri alalım.
2: Tabii yapılan son değerlendirmeler göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı çok bulutlu. Bölge genelinin yer yer gece saatlerine kadar, yarın öğlen saatlerinin itibarında Isparta'nın ve Antalya'nın doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının sahil kesimlerde 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı, öğle saatleri Antalya civarı, güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Yağışların Burdur, Isparta, Muğla, Antalya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Merkezlerimize beklenen gecenin en düşük, yarının en yüksek hava sıcaklıkları Antalya en düşük 22, maksimum 32, Muğla 12'ye 29, Isparta 12'ye 25, Burdur 12'ye 26, denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı öğle saatleri Antalya kıyısında güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Bodrum Kaş arasında kuzey batı yönlerden 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre civarında, hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Görüş iyi, yağış anında zayıf aktaracaklarımızı da verdim.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Anadolu Ajansı'ndan bir haber daha paylaşalım. Türkiye genelinde hizmet veren 27 şehir hastanesi yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle teşhisten tedaviye, ameliyattan rehabilitasyona kadar birçok sağlık hizmetini aynı kampüs içerisinde vatandaşlara sunuyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, şöyle TRT Haber'e baktığımızda sıcak gelişmeleri bir de TRT Haber'den paylaşalım. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Kıymetli dinleyicilerimiz, Anıl Durmuş'la devam edelim. Anıl Durmuş başlangıç şarkısıyla sizlerle, ardından İzmir bağlantımızda devam edeceğiz.

0: İkinci Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Özgür Karaca telefon hattımızda. Özgür Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım.
0: Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmeleri alalım.
1: Bugün için İzmir'in doğu ilçeleri, Ödemiş ve çevre ilçeleri birlikte Aydın'ın merkez ve doğusunda, yine Manisa'nın da doğu taraflarında yağış geçişleri mevcut idi öğle saatlerinden sonrası için. Bu yağışlar yer yer devam etmekte. Akşam ilk saatlerde önümüzdeki birkaç saat boyunca demin bahsetmiş olduğum alanda yağışların devam etme ihtimali var. Sonrasında gece saatleriyle birlikte bu bölgede yağışın sonlanmasını bekliyoruz. Ama gece yarısı ve sonrasında kuzeyden Marmara Denizi üzerinden bölgemize giriş yapacak olan yağışlı sistemden dolayı da ilk etapta Balıkesir'e bağlı Bandırma ve Marmara Adası ve kıyı ilçelerden başlayıp sonrasında Çanakkale'nin doğu ilçeleri, yine Manisa'nın merkez ve çevresiyle birlikte yarın öğle saatleri ve sonrası için Manisa'nın da doğu tarafı, pardon, Balıkesir'in doğu taraflarında yağışlar yeri olarak sağanak yağış şeklinde görülecek. Sonrasında yine yağışların bölgemizi terk etmesini bekliyoruz. Yarın öğleden sonra akşam saatleri ve sonrası için de birkaç gün boyunca bölgemizde yağış beklentisi yok. Sıcaklıklara bakacak olursak, bugünkü değerlerine benzer şekilde gerçekleşecek yarınki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarlarsa yine son birkaç günde olduğu gibi kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek. Merkezlerimize beklediğimiz gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle bekleniyor. İzmir 18 dereceye 30 derece, Çanakkale 16'ya 28, Manisa 17'ye 29, Aydın 17'ye 30, Balıkesir 13'e 27 derece şeklinde olacak. Ege Denizi'nde beklediğimiz hava durumu parçalı bulutlu. Çanakkale Çeşme arasında rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi yarın sabahtan itibaren kuzeybatıdan 4 ile 6 bofor kuvvetinde, dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metreler dolayında olacak. Çeşme Bodrum arasında ise rüzgar yönümüz kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 5 ila 7 bofor kuvvetinde fırtına rüzgarı hızında esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyi yer yer 3 metre seviyesinde olacak. Bu akşam İzmir'den aktaracaklarım bunlar Dilara Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. İzmir bağlantımızı da buluşturduk. Trabzon bağlantımızı da buluşturalım sizlerle. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakalım. Yarın haftanın son iş günü, cuma günü. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Bingöl çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Hafta sonuna baktığımızda cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Muş, Bingöl ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Pazar gününe birazdan bakalım. Trabzon'dayız. Ercan Çöleman telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon için sizi dinliyoruz.
2: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklığına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli etmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bu gece için beklediğimiz en düşük sıcaklıklarıyla yarın için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları bu şekilde olacak. Trabzon 20'ye 25, Giresun 21'e 23, Rize 19'a 25, Artvin 15'e 27, Gümüşhane'de 11'e 30 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor. Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi, yağış anda orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet, pazar gününe baktığımızda yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Osmaniye, Hatay kıyıları, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi gününe de bakalım. Hafta başında yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şimdi Bengü Beker söyleyecek, Pişman Boy. Ardından 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle devam edeceğiz.

0: Evet, 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Aleyna Aymak telefon attığımızda. Aleyna Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Kars, Ağrı ve Iğdır için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Kars geneli, Ağrı'nın güney ve batısının aralıklı gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize ait il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 15'e 32, Kars 7'ye 26, Ağrı ise 9'a 28 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Evet, hazır bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Afyonkarahisar bağlantımızı da gerçekleştirelim. 18 sonrasında hangi programlarımız var? Hatırlatalım sizlere. 18 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında M5 dakika 18.20 itibariyle başlayacak. 18.30'da Türkü Pınarı programımızda sizlerle buluşacak. 19.20'de biliyor muydunuz? 20.30'da bir katre Muhammed, 23.30'da Nameden Gönüle programlarımız var. Gece yarısından sonra tam yarımda Türkü Pınarı, 2.30'da Türkülerin Dilinden, 3.30'da Bir Katre Muhabbet programlarımızın da tekrarlarını dinleyebilirsiniz. Denizcilerimiz, balıkçılarımız için 4.30, 5.30, 6.30 ve 7.30'da 3 günlük deniz raporumuz ve 3 günlük hava raporumuz var. Saat başlarını zaten biliyorsunuz ve en güzel şarkılar da sabahın ilk ışıklarına kadar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'dayız. Hüseyin Karaduman telefon altımızda. Hüseyin Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Güler Hanım.
0: Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
2: Hemen aktarıyorum. Bölge tahmin ve erken yarı merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceğini, yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıkların Afyonkarahisar ve çevresinde önemli bir değişiklik olmayacağını, Uşak ve Denizli çevrelerinde ise 2 ila 6 derece artacağını, bu artışla birlikte sıcaklıkların yine de mevsim normallerinin altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bu akşam saatlerinde bölgemizde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediğimizden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dinleyicilerimizi tedbirli olmaya davet ediyoruz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerimizdeki ayrıntılar ise Afyonkarahisar parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Beklediğimiz en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 20 derece. Uşak parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Beklediğimiz en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 24 derece. Denizli parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Denizli için beklediğimiz en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 28 derece. Bugüne dair en son tahminlerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Afyonkarahisar'ı doğradık. Son bağlantımız Erzurum kaldı. Birazdan Erzurum bağlantısını sizlerle buluşturacağız. Öncesinde de başkentin trafik durumu var ama onun da öncesinde Mebrure'miş gibiydi radyonuzda.

0: 12. Meteoroloji Bölge Müdürü'ndeyiz. Mensuri Topçugil telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım.
0: Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için sizi dinliyoruz.
1: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde bu gece itibariyle beklemiş olduğumuz en düşük sıcaklık değerleri ise Erzurum ve Bayburt'ta 9, Erzincan'da 15 ve Ardahan'da 5 derece olarak beklenmektedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Başkentin trafik durumuna bakalım. Trafik durma noktasında Celal Bayar Bulvarı, Yeni Çiftlik Bulvarı Kurtuluş Kavşağı'ndan tren yolu geçidine kadar ortalama yolculuk süreniz 30 dakika. Etimeskut yolu, Doğu Caddesi Otosanayi yolu, Ümitköy Kavşağı'ndan Şaşmaz Kavşağı'na kadar da 13 dakikalık bir mesafe var. Talat Paşa Bulvarı, Tıp Fakültesi Caddesi, Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar 21 dakikalık bir süreç var. 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evleri'ne kadar da 9 dakikalık bir süreç var. İncek Bulvarı Migros Kavşağı'ndan TED Koleji Sapağı'na kadar 8 dakika. Etlik Caddesi Etlik Polikliniği Kavşağı'ndan Keçiören Ayvalı Pazar Yeri'ne kadar da 11 dakikalık bir süreç var. Celal Bayar Bulvarı Cemal Gürsel Caddesi Sığıya Köprüsü'nden Dikimevi Kavşağı'na kadar 14 dakika. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Dögol Caddesi Bahriye Üçok Caddesi Maltepe Ankara'dan da Beştepe Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 13 dakika. Anadolu Bulvarı İstanbul Köprüsü'nden Bağdat Caddesi çıkışına kadar 6 dakika, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ziya Gökalp Caddesi Maltepe Köprüsü'nden Kolej Kavşağı'na kadar da 16 dakikalık bir süreç var. Bağdat Caddesi Gimat'tan Çiftlik Kavşağı'na kadar 7 dakika, Kızlarpınarı Caddesi Keçiören Belediyesi Kavşağı'ndan Fatih Stadı'na kadar da 10 dakikalık bir süreç var. Turgut Özal Bulvarı Ankamoğlu'dan Etlik Sapağı'na kadar da 6 dakikalık bir süreç var. Ana yollarda trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolunda, Eskişehir yolunda ve Konya yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var. Şehir merkezinde trafik akıcı. Havaalanı yollarında ve çevre yollarında trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim meteorolojinin sesi radyosunda olsun. Ve atmosferden haber var programımızın hazırlayıcısı. Yeter Bacak şarkılarını dinledik onun seçkisinden. Programın teknik yönetmenliğini de üstlendi. Kıymetli arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Yarın da haftanın son iş gününde saat 16.15'te Atmosferden Haber Var programıyla gününüze eşlik edeceğiz. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile, her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik. Bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle kıymetli dinleyicilerimiz, iyi akşamlar diliyoruz.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'de Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturarak yeni uygulamaları devreye alacak. Tüketici Hakem Heyeti, Kayseri'de satın aldığı paket turun iptal edilmesinin ardından başka bir tura yönlendirilen tüketiciden alınan 34.825 liralık ücret farkının iade edilmesine karar verdi. Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Meta'nın bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi. Dünya Meteoroloji Örgütü, 2025'te dünya genelindeki nehirlerde son 35 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını ve 1991'den beri son 7 yılın normal debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem olduğunu bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 157 silahlı insansız hava aracı ve 16 füze kullandığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin New York'ta Çin'le yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekanın iki ülke açısından oluşturabileceği ortak riskleri ele almaya açık olduğunu belirtti. Ve son olarak spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız takımı Olympique Marseille'yi konuk edecek. Tüpraş stadında saat 22'de başlayacak müsabakada İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı,

0: ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Hoca haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
2: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
1: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa
3: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
4: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için biraz hafıza hakkında derledik, toparladık bilgilerimizi. Algılanan bilgiler bazı basamaklardan geçerek açık hafızaya atılır. Hafızanın oluşmasında ilk adım kodlamadır. Kodlama seçici dikkatle başlar. Beyin ve düşünce sistemimiz dışarıdan gelen sınırsız sayıda uyarıya açık olmasına rağmen bu verileri kodlarken her veriye aynı işlemi yapmaz. Acaba neden? Her gün karşılaştığımız bilgiler beynimizde nasıl dosyalanır? Hafızanın oluşması için önce bilginin girmesi, uygun sinirsel bağlantıların oluşması gerekir. Eğer bilgi sık sık kullanılıyorsa sinirsel bağlantılar güçlenir ve bilgi depolanarak sağlamlaştırılır ki böylece istediğimizde tekrar hatırlarız. Eğer bir bilgiyi hatırlayamıyorsanız, ya bilgiyi alırken yeterli dikkati göstermemişsinizdir ve sağlıklı sinirsel bağlantılar oluşmamıştır, ya da onu yeterince sağlam depolamamışsınızdır. Hatırlama yeteneğiniz birçok başka faktöre de bağlıdır. Araştırmalar, bilişsel kapasitemizin ve yeteneklerimizin yaklaşık %50 oranında genetik faktörlerden etkilendiğini düşündürüyor. Bazı insanların hafızası bu yüzden daha iyi. Ama bireysel olarak fiziksel sağlığımız, duygusal esenliğimiz, stres düzeylerimiz, uyku kalitemiz, bunların hepsi öğrenme ve hafıza yeteneğimizin çok önemli belirleyicileri. Beynimizde hipokampus bilgi girişi ve işlenmesinde, sağlamlaştırılmasında önemli rol oynuyor. Amigdala özellikle duygusal bilgilerin işlendiği alanlar. Beyin kabuğumuzsa uzun süreli depolamada rol alıyor. Hafızaya işlenme bir fotoğraf karesi şeklinde olmuyor. Bilgi girişi parça parça. Bir restorana gidersiniz, güzel bir müzik eşliğinde harika bir yemek yersiniz ya. Bunu bir düşünün. Restoranda gördükleriniz, müzik, yemeğin tadı, yemeğin kokusu, her biri ayrı ayrı bölgelerde depolanıyor. Örneğin gördükleriniz arka oksipital bölgede, işittikleriniz temporal bölgede, koku olfaktör alanda depolanıyor. Bu yemeği ileride tekrar hatırlamaya çalıştığınızda bu farklı yerlerden bilgiler toplanıyor ve tekrar birleştirilerek bütün olarak hatırlamanız sağlanıyor. Yani hatırlama ne bir video

0: filmin tekrar oynatılması gibi ne de bir fotoğraf karesi gibi. İnternete nasıl anahtar kelimeleri girip de bir makaleyi ararsınız ya, işte aynı onun gibi. Bu nedenle de uzun bir zaman sonra hatırladığımız bir olay şekil değiştirebiliyor. Hatırlama yeteneğimizin güçlü olması çok çok önemli. Üç belleğimiz olduğunu zaten söylemiştik. Duyusal bellek sınırsız kapasite olmasına rağmen bilgi çok hızlı biçimde kayboluyor. Bazı girdilerin seçilmesi ve işlenmeye devam edilmesi için dikkat süreci gerekli. Kısa süreli bellekte ise, ki burası çalışma belleği olarak da adlandırılıyor, dikkat sonucu bazı bilgiler bu belleğe aktarılıyor. Kısa süreli belleğin kapasitesi sınırlı. Yalnızca 1,5-2 saniye arasında tekrarlanabilecek ve 5-10 birimlik bilgileri tutabilecek bir yer. Uzun süreli bellek ise muhafaza edilmiş bilgilerimizin saklandığı yer. Kapasitesi sınırsız. Buradaki bilgiler kalıcı ve çabucak geri çağrılabilir nitelikte. İşlemsel, anısal, anlamsal bellek olmak üzere kendi içinde üçe ayrılıyor. İşlemsel bellekte bir işlemin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgilerin bulunduğu veriler var. Tekrar ederek, yaparak kazanılıyor. Bisiklete binmek, 10 parmak klavye kullanmak, dans etmek gibi psikomotor beceriler bu bellek içinde. Bu bellek bilinçli olarak geri çağrılamayan, ancak ihtiyaç halinde otomatik olarak ortaya çıkan bilgileri kapsıyor. Öyle de diyebiliriz, işi yaptığımız, sözel olarak da anlatmaktan kaçındığımız işler burada. Müzik aletini çalmak, çalındığını anlatmaktan daha kolaydır ya, aynı öyle. Anlamsal bellek, bilginin anlamlı hale gelmesini sağlayan bellek ve bu yüzden de akademik ve okul başarıları için önemli. Anısal bellekse kişisel yaşantıların depolandığı, otobiyografik bilgilerin bulunduğu bellek. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar belleğiniz güzel anıları depolasın ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben Hasan Basri Dumlu Pınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Ve teknik masada yönetmenimiz Emine Ertürk Karaarslan olmak üzere bu programı sizlere ulaştırmaya çalışacağız ve Anadolu'muzun güzel türkülerini sizlere seslendireceğiz. İlk türkümüz Taşa Verdim Yanımı olacak. Erzincan türküsü, duygulu bir türkü. Belki de sevdasına karşılık bulmayan bir sevgilinin ağzından yazılmış bir türkü. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı. Hasan Basri Dumlupınar olarak ben seslendiriyorum.

0: Hasan Basri Hocam, tabii taşa verdim yanımı cümlesi bizim mesleki anlamda bize çok şeyler hatırlatıyor. Ama buradaki anladığım kadarıyla sevgiliyi taşa benzetiyor. Ve dolayısıyla ondan vefa göremeyen bir insanın nasıl üzüntü içerisinde hayatını devam ettirdiğini, hatta ettiremediğini, toprağa, evet, Azrail'e bile boşluk kaldığını, ondan önce canını sevdiğinin aldığını izah edecek şekilde bir ifade anlıyorum burada. Doğru mu acaba?
1: Çok güçlü bir ifade, evet. Yani Ezrail'e can vermezdim, canan aldı canımı diyor. Ya, hakikaten biliyorsunuz ki hep yan tarafımızdan da üşütürüz biz, değil mi? Taşa verdim yanımı diyor. Yani özellikle ekip olarak sizin de söyleyeceğiniz bir şey olacaktır burada.
2: Özellikle hastalanmak için elinden gelen bütün gayreti göstermiş. İmkansız bir aşkı var. Yanını taşa veriyor. Daha ne yapacak bilemiyorum.
0: Evet. Güler izlediğinizde sağlık. Çok güzel bir türküydü değerli hocam.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, şimdi de Urfa'dan bir türkü seslendireceğiz. Hacı Abdullah Doğan seslendirecek. Bülbüller düğün eyler, bilmem ki ne gün eyler. Ben feleğe neyledim, bana bildiğin eyler. Dinliyoruz.

0: Ağzınıza sağlık. Yine bülbüllü, güllü, çok güzel bir Urfa türküsüydü. Bülbüller hep güllere yanık ama güller ne kadar vefasız, hiç ses çıkartmıyor.
1: Evet, kendi duygularını bülbül gül üzerinden yansıtıyor değil mi?
0: Evet.
1: Bu türküyü kulakları çınlasın Mehmet Özbek hocamız çok güzel seslendirirdi. Herhalde ondan dinledin.
0: İşte doğrusu de. Ondan dinledim değerli hocam. O yöreyi tabii ki bir numara.
1: Evet, biz de Mehmet Özbek'ten hakikaten bu noktada çok feyiz aldık. Çok güzel seslendirirdi bu türküleri.
0: Aynen öyle değerli hocam. Daha sağlığının tam olarak düzelmediğini duydum. İnşallah en kısa zamanda daha iyi olacak.
1: Düzelecektir. Onun direncinin yüksek olduğunu bilirim ben. Evet. Buradan da hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiriz kendisine. Şimdi de Samsun Kavak'tan bir türkü. Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Böyle adeta bizim Ankara havalarını, Çankırı havalarını anımsatan ritmik güzel bir türkü. Yamadan gel yamadan, ah güzel oğlan diyecek. Kendisinden dinliyoruz.

0: Değerli hocam Mustafa Naci'den dinledik bunu. Gerçekten bu tür türküler de tek bir yöreye ait değil gibi hissediyor. Mesela Çankırı, yok Kastamonu değil mi değerli Ankara. Hocam? Ankara. Ama aslında türkü Samsun Kavak türküsü değil mi?
1: Çok güzel ifade ettiniz. Samsun'da Karadeniz'de olmasına rağmen kozmopolit bir yapısı var Samsun'un. Yani aynı mesela bu Ordu'da da vardır. İç kesime Sivas'a da yakındır mesela su şehrine. Yani folklorik yapısı biraz karmadır. Böyle şeyler Bayburt'ta da vardır. Erzurum'dan da etkilenir, Karadeniz'den de etkilenir. Samsun'da aynen öyle. Samsun'un herhalde Mustafa Naci de mutlaka buna yakın cümleler söyleyecektir.
2: Çok hareketli, çok ritmik, çok severek söylediğim bir türkü.
1: Ağzına da çok yakışıyor.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Ama bir de şunu gördüm herhalde burada hocam. Anadolu gencinin, Anadolu kızının yani duygularını böyle ne kadar aşık olduğu bir kişiyi nasıl bir hayranlıkla izlediğini ya da tarif ettiğini, anladığını ifade eden cümleler var gibi geldi bana.
2: Var var.
1: Evet, ağzına var. Sağlık diyoruz.
2: Kayınvalidesine bile neler söylüyor. Ağzına sağlık diyor önce. Ondan sonra da oho.
1: Biz onlardan bahsetmeyelim. Yine de sevimli şeyler söyleriz. Şimdi de Neşet Ertaş'ın havalandırdığı bir türkü. Bağışla sevdiğim hakkı seversen, gel ağlatma ben eller içinde. Hep bizi söyleşir bu devri alem, beni destan ettin eller içinde. Evet, bu türküyü de Hacı Abdullah Doğan seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Neşet Ertaş'ın türküyü havalandırdığını söylediniz. Bu farklı bir deyim. İlk defa kullanıyorsunuz.
1: Şimdi bazı türküler var ki Neşet Ertaş Kırşehir'de de Aşık Said'in sözlerini yazdığı şairin türkülerini seslendirmiş, bestelenmiş, havalandırmış, yani müzik yapmış. Onlar Neşet Ertaş'ın olarak biliniyor artık. Bu türkü de şimdi yanlış anımsamıyorsam Turabi mahlasıyla geçen bir ozanımızın sözleri olarak biliyorum ben. O yüzden de biliyorsunuz ki biz sözlü edebiyatta bazen oluyor ki
2: Yazanlar unutuluyor.
1: Bazen oluyor mesela Karacaoğlan. Kaç tane Karacaoğlan biliyoruz biz, değil mi? Dinlediğimizde bakıyoruz ki Toroslar'da yaşayan var, yukarıya doğru Kayseri'nin üst tarafında yaşayan var. Var oğlu var, kör oğlu böyle. O yüzden de şimdi bazı şeyleri net olarak tespit edemiyoruz. O yüzden Neşet Ertaş havalandırmış bunu, seslendirmiş. Biz de ona saygımızdan ikisini de güzellikle yad etmiş oluyoruz.
0: Yani halk içinde söylemiş, tanıtmış ve meşhur etmiş anlamında havalandırmak.
1: Evet, öyle ifade edebiliriz.
2: Hasan Basri Hocam, müsaade ederseniz bu kez sunumda bir değişiklik yapalım. Biz sizden bir türkü isteyelim. Gerçekten Hasan Basri Hocam'ı ben bir şekilde bir yerde konuşurken Kerkük yöresiyle tanıtmaya çalışıyorum. Hatta bunu Özbek Hocam'ın yanında da söylediğim zaman bana dedi ki stilini değiştirmeyin dedi. Hasan Basri'nin stilini değiştirmeyin dedi. Ama ben sizden yine de hocam bir Kerkük hocam türküsü istiyorum.
1: Benden bozlak dinlerdi o. Bana bozlak söylememi isterdi ve radyo yayınlarında filan da bana fırsat vermiştir. Kendisine çok teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Şimdi tabii ki haddimiz olmayarak hocamızdan 30 yıl çalıştık hocayla, Mehmet Özbek hocayla. Yani bunun kaynağıyla çalıştık. Şimdi Mehmet Hoca Abdurrahman Kızılay'la çok iyi bir düet oluşturmuşlardı onlar. İkili oluşturmuşlardı. Biz onlara çok eşlik ettik. O yüzden o Kerkük tınısını şimdi kulağımızda duyduğumuz için Kerkük okuyanları pek beğenemiyorum artık.
2: O zaman hocam onu biz sizden beğendik. Seyircilerimizin de beğeneceğini düşünüyorum. O zaman hele verin geline türküsünü sizden istiyoruz.
1: Şimdi küçük de bir açıklamada bulunayım. Şimdi Mehmet Özbek Hoca bu türküleri 18 olarak icra eder. Şimdi yıllarca bunlar sanki 6-8'lik gibi söylenirdi. O ritimle söylenirdi. Mehmet Özbek'in o vurgularını türkülere yansıtmasıyla bu türküler daha farklı bir boyut kazandı. O yönüyle hadi seslendirelim.
2: Yüreğine sağlık Mehmet Hocamızın da.

0: Güzel, yine bir türküler programının sonuna yaklaştık. Son türküyü Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Rumeli'den çıkayım gideyim Urum eline diyecek. Yine bir buna bağlı olarak suyun ötesi geçesi sayılacak. İstanbul'dan bir türkü. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider diyecek. Biz de zaman zaman kendisine eşlik edeceğiz. Gelecek hafta biz Perşembe günü yine sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27-13 derece, Bilecik 21-13, Bursa 26-14, Çanakkale 27-16, Edirne 28-12, İstanbul 25-18, Kırklareli 27-13, Kocaeli 25-18, Sakarya 25-17, Tekirdağ 25-15 ve Yalova 25-18 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 20-12 derece, Aydın 27-16, Denizli 22-15, Kütahya 17-9, İzmir 30-17, Manisa 28-16, Muğla 22-12 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'le Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 33-19 derece, Antalya 26-21, Burdur 21-12, Hatay 31-21, Isparta 20-13, Kahramanmaraş 33-20, Mersin 32-23 ve Osmaniye 33-21 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 26-11 derece, Ankara 22-14, Çankırı 25-12, Eskişehir 20-12, Karaman 27-12, Kayseri 27-11, Kırıkkale 25-13, Kırşehir 24-11, Konya 26-14, Nevşehir 25-12, Niğde 26-11, Sivas 26-11 ve Yozgat 22-11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 24-17 derece, Bolu 18-12, Düzce 21-15, Karabük 20-15, Kastamonu 19-12 ve Zonguldak 20-17 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 25-17 derece, Artvin 25-14, Bayburt 28-9, Çorum 24-13, Giresun 21-22, Gümüşhane 30-11, Ordu 21-21, Rize 24-19, Samsun 21-21, Sinop 23-20, Tokat 26-16 ve Trabzon 23-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 39 derece, Ardahan 25-5, Bingöl 30-15, Bitlis 26-12, Elazığ 33-14, Erzincan 31-13, Erzurum 27-8, Hakkari 29-16, Iğdır 32-16, Kars 26-7, Malatya 32-14, Muş 29-15, Tunceli 33-14, Şırnak 32-23 ve Van 25-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34-20 derece, Batman 36-16, Diyarbakır 35-17, Gaziantep 33-17, Kilis 34-20, Mardin 33-24, Şanlıurfa 35-23 ve Siirt 33-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de Kuzey ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturarak yeni uygulamaları devreye alacak. Tüketici Hakem Heyeti, Kayseri'de satın aldığı paket turun iptal edilmesinin ardından başka bir tura yönlendirilen tüketiciden alınan 34.825 liralık ücret farkının iade edilmesine karar verdi. Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Meta'nın bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi. Dünya Meteoroloji Örgütü, 2025'te dünya genelindeki nehirlerde son 35 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını ve 1991'den beri son 7 yılın normal debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem olduğunu bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 157 silahlı insansız hava aracı ve 16 füze kullandığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin New York'ta Çin'le yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekanın iki ülke açısından oluşturabileceği ortak riskleri ele almaya açık olduğunu belirtti. Ve son olarak spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız takımı Olympique Marseille'yi konuk edecek. Tüpraş stadında saat 22'de başlayacak müsabakada İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Konya Spor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan

evinize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: biliyor muydunuz?
1: Kutuplardaki hayvanlar neden beyazdır? Kutuplarda yaşamlarını sürdüren birçok hayvan beyaz rengiyle dikkat çekmektedir. Bunun birçok nedeni vardır. Kutuplar hayvanların yaşamlarını oldukça zor hale getiren, hava durumlarının oldukça olumsuz olduğu alanlardır. Bu olumsuzlukların sıcaklık olması yaşamı daha da olumsuz şekilde etkilemektedir. Sıcaklığın hızlı düşüşü sonucunda ise vücuda ve deriye renk veren madde olan melanin çalışmaz bir hale gelmektedir. Bunun sonucunda ise bu hayvanlar beyaz renkli olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Ayrıca beyaz renk, uzun süre yaşamın hayvanlara kazandırdığı kalıtsal bir özellik olarak bilim araştırmalarında yerini almıştır. Daha kolay bir şekilde avlanma ve saklanmayı sağlayan beyaz renk, kutuplarda hayvanlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Beyaz yeryüzü üstünde beyaz renkli hayvanların fark edilmesi pek mümkün olmayacaktır. Fakat tüm bu nedenlere rağmen bu bölgelerde yaşayan bazı hayvanlarsa beyaz rengin dışında farklı renklerde görülebilir. Bunun nedeni ise dişilerin erkekler tarafından, erkeklerin ise dişileri tarafından daha kolay fark edilmesini sağlar. Bunun sonucunda ise türün devamı başarılı bir şekilde sağlanmış olmaktadır. Daha renkli ve daha fazla dikkat çeken unsuru üzerinde bulunduran bu hayvanlar, türün devamı için avlanmayı göze alırlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Düdüklü tencereler neden daha çabuk pişirir? Düdüklü tencereler uyguladığı basınç nedeniyle daha kolay ve hızlı pişirme imkanı sunarlar. Bu özelliğiyle diğer tencerelere göre bir adım öndedir. Peki daha hızlı bir pişirme basınçla nasıl mümkün olmaktadır? Basınç aslında kimya ile ilgilenen kişilerin çok iyi bildiği, bir şekilde suyun donma noktasını azaltan ve suyun kaynama sıcaklığını artıran bir kavramdır. Yani basıncın arttığı sıcaklıklarda suyun kaynaması daha zor olacaktır. Su, yüksekliği az olan yerlerde, yüksekliği fazla olan yerlere göre daha az sıcaklıkta kaynar. Düdüklü tencere içinde yüksek basınçta suyun kaynama noktası düşer. Bu nedenle su daha yüksek bir sıcaklıkta kaynar. Kaynayan su daha sıcak olduğu için yemeklerin pişmesi de bu denli kolay olmaktadır. Bu olay sonucunda düdüklü tencere içindeki pişirilen yemekler daha kısa sürede hazır hale gelmiş olurlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Sevdiğiniz ve nefret ettiğiniz birine bakarken göz bebeğinizin genişlediğini, hayvanlar aleminde sadece domuzların güneşten yanabildiklerini, Peru'da hiç umumi tuvalet olmadığını,

0: karıncanın ağırlığının 50 katı ağırlığı kaldırabildiğini, 30 katı ağırlığı çekebildiğini ve zehirlendiğinde her zaman sağ tarafına doğru düştüğünü, balın içinde canlı hayatına yetecek kadar su barındırmayan bir madde olduğunu ve bu sebeple açıkta kalınca bozulmadığını, kedilerin bıyığının tabii cetvel görevi görerek bir delikten geçip geçemeyeceklerine karar vermelerine yardımcı olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-27, Bilecik 14-21, Bursa 15-25, Çanakkale 16-28, Edirne 11-28, İstanbul 18-26, Kırklareli 12-27, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 18-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleriyle Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 11-20, Aydın 17-31, Denizli 16-28, Kütahya 10-20, İzmir 18-30, Manisa 17-29, Muğla 12-29, Uşak 9-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 22-29, Antalya 22-32, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 12-25, Kahramanmaraş 20-30, Mersin 24-29, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-22, Ankara 14-23, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-23, Karaman 12-23, Kayseri 11-22, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 13-25, Konya 14-24, Nevşehir 12-22, Niğde 11-21, Sivas 12-26, Yozgat 11-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-25, Bolu 12-22, Düzce 15-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-26, Artvin 16-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-24, Giresun 20-23, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-23, Rize 20-25, Samsun 20-24, Sinop 18-27, Tokat 16-25, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Ağrı 9-28, Ardahan 5-24, Bingöl 15-29, Bitlis 11-27, Elazığ 15-30, Erzincan 15-29, Erzurum 9-22, Hakkari 16-30, Iğdır 15-32, Kars 7-26, Malatya 14-29, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 23-34, Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33, Batman 16-37, Diyarbakır 16-32, Gaziantep 18-30, Kilis 20-31, Mardin 24-34, Şanlıurfa 23-34, Siirt 21-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturarak yeni uygulamaları devreye alacak. Tüketici Hakem Heyeti, Kayseri'de satın aldığı paket turun iptal edilmesinin ardından başka bir tura yönlendirilen tüketiciden alınan 34.825 liralık ücret farkının iade edilmesine karar verdi. Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Meta'nın bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi. Dünya Meteoroloji Örgütü, 2025'te dünya genelindeki nehirlerde son 35 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını ve 1991'den beri son 7 yılın normal debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem olduğunu bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 157 silahlı insansız hava aracı ve 16 füze kullandığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin New York'ta Çin'le yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekanın iki ülke açısından oluşturabileceği ortak riskleri ele almaya açık olduğunu belirtti. Ve son olarak spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız takımı Olympique Marseille'yi konuk edecek. Tüpraş stadında saat 22'de başlayacak müsabakada İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Konya Spor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Bingöl çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esici. 19 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Muş, Bingöl ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 20 Eylül Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Osmaniye, Hatay kıyıları, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir.

0: Çok gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Dikkat ve Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle iman üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. İman, inanmak ve inanmamak, insanlığın var olduğu günden beri ilgi duyduğu en önemli iki konudur. Allah-u Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler bu iki konuda insanları uyarmışlar. İmanın faziletini, inançsızlığın ise korkunç akıbetini insanlara duyurmuşlardır. Bütün peygamberlerin mücadelesi bu yönde olmuşlardır. İnsanları Allah'a imana, bu evrenin, bu varlığın bir yaratıcısı olduğuna, yerlerin, göklerin, sonsuz bu evrenin, sonsuz uzay boşluğunun bir yaratıcısı olduğunu insanlara hatırlatmaya, öğretmeye çalışmışlardır. İnanmak ve inanmamak bugünkü insanın da en önemli iki konusu olduğunda hiç şüphe yoktur. Geçmiş kavimlerde olduğu gibi bugünkü insanlarda da bu konu önemli bir yer teşkil etmektedir insanlığın hayatında. Biz bugün değerli kardeşlerim iman ve küfrün mahiyetini ayetler ve hadis-i şeriflere göre açıklamaya ve bu konuda İslam büyüklerinin sözlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim, önce imanın ne olduğunu açıklayalım. İmanın biri genel, diğeri özel olmak üzere iki manası vardır. Daha açık bir ifadeyle imanın biri sözlük, biri de dinde olmak üzere iki manası vardır. Sözlükte iman, inanmak ve tasdik etmek demektir ki bu imanın genel manasıdır. Allah'a inanmak, yaratıcıya inanmak ve onu tasdik etmek. İmanın bu genel anlamında kullanıldığı ayetler vardır. Bunlar dinde iman, peygamberimizin Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde onu tasdik etmek ve doğruluğuna inanmaktır. Bu imanın özel manasıdır. İman deyince de şu anlaşılır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Peygamber ve müminler ona Rabbinden indirilene inandı buyurulur. Bakara suresi 285. ayet-i kerimede. İmanda etkili olan organ veya organlar hangileridir diye bir soru soracak olursak bu konuda farklı değerlendirmeler olmakla beraber imanda etkili olan organ kalptir değerli kardeşlerim. Bir kimse peygamberimizi Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde kalbiyle tasdik ediyor ve doğruluğuna inanıyorsa bunu herhangi bir sebeple diliyle de ikrar etmese de Allah katında o mümindir. Diliyle ikrar ettiği halde kalbiyle tasdik etmiyorsa bu kimse her ne kadar insanlar yanında mümin gibi gözükse de Allah katında gerçekten iman etmiş değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili şöyle buyurulur. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Halbuki onlar mümin değillerdir buyurulur. Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde, yine Hucurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde de bu konuyla ilgili Bedeviler iman ettik dediler. Ey Muhammed de ki siz henüz iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk deyin de çünkü iman henüz kalplerinize
daha yerleşmedi buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, büyük müfessir Mücahit bu ayet-i kerimenin Medine yakınında bulunan Beni Esed İbni Hüzeyme kabilesi hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Bu kabile ganimet hevesiyle Müslüman olduklarını söylemişlerdir. Bunlar bir kıtlık yılında Medine'ye gelmişler, şehadet kelimesini söylemişler ve Peygamberimize biz filan oğulları ve filan oğulları gibi size savaş açmadık, ailelerimizle geldik dediler. Bu sözleri ile Peygamberimizden kendilerine sadaka yardımı yapılmasını istediler. Bunun üzerine de bu ayet-i kerime nazil oldu. İşte ayet-i kerime, değerli kardeşlerim, Peygamberimize onlara söyle, siz iman etmediniz. Çünkü iman yalnız dil ile ikrardan ibaret değil, yürekten inanmaktır. Dil ile ikrar, dünyada Müslüman olduğunun bilinmesi ve kendisine İslam hükümlerinin uygulanması için gereklidir. Yani mesela cenaze namazını kılmak ve Müslüman mezarlığına defnetmek gibi. Bu gereklidir. Eşarilerin ihtiyarı da tercihleri de bu yöndedir. Ebu Mansur Maturidi'de de yine bu görüş hakimdir, bu görüştedir. İman kalb ile tasdik ve dil ile ikrardır. Meşhur sözün anlamı da budur. Yoksa Allah katında mümin olması için kalb ile tasdik yeterlidir. Sonuç olarak değerli kardeşlerim, iman kalb ile tasdikten ibarettir. Dil ile ikrar ise başkalarının onu mümin olarak tanımaları ve öldüğünde cenaze namazını kılmaları ve Müslüman mezarlığına defnetmeleri gibi İslam hükümlerinin ona uygulanması için gerekli olan bir şeydir tabi. İmanın sahih ve makbul olması için üç şartın bulunması gereklidir değerli kardeşlerim. Birincisi, iman ümitsizlik halinde olmamalıdır. Yani hayatı boyunca inanmamış olan bir insanın yaşama ümidi kalmayıp can çekişme halinde iman etmesi geçerli değildir. Son nefesine geldiği zaman, ölüm kapıya dayandığı zaman artık imanın geçerli olmayacağını söylemişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili şöyle buyurulur. İsa suresinin 18. ayet-i kerimesinde, günah işleyip de kendisine ölüm gelince, işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimsenin tövbesi kabul edilmez. Kafir olarak ölenlerin de tövbesi kabul edilmez. İşte bunlara ahirette can yakıcı bir azap hazırlamışızdır buyurur Cenab-ı Allah Nisa suresinin 18. ayet-i kerimesinde. İkincisi, inanmış olan bir kimse dinin kesin hükümlerinden herhangi birini inkar edici söz ve davranışlarda bulunmamalıdır. Mesela dinin hükümlerinden olduğu kesin olan namaz, oruç, hac ve zekat gibi bir hükmü inkar eden, Allah böyle bir şey farz kılmamıştır, artık bugün için bunlara gerek yoktur diyen kimse, Allah korusun, imanını kaybetmiş olur. Çünkü dinin hükümleri bir bütündür. Bunlardan birini inkar etmek, hepsini inkar etmek demektir. Ancak dinin bütün hükümlerine inandığı halde bunlardan bazılarını yapmayacak olursa dinden çıkmış olmaz tabii ki. İnkar başka bir şeydir, yapmamak başka bir şeydir. Üçüncüsü de değerli kardeşlerim, dindeki hükümlerin hepsinin güzel olduğunu kabul etmeli ve bunların arasında bir ayrım yapmamalıdır. Değerli kardeşlerim, imanın dindeki anlamını belirtmiştik. Peygamberimizi Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde tasdik etmek ve yürekten inanmaktır. Bunda
artma ve eksiltme söz konusu olmaz. Daha açık bir ifadeyle bir kimse iman esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmasa, mesela imanın esaslarından olan peygamberlere inanıp öldükten sonra dirilmeye inanmasa veya namazın farz olduğunu kabul edip zekatın farz olduğuna inanmasa, bu kimse tabii ki mümin olmaz. Böyle olunca imanın artması ve eksilmesi diye bir şey olmaz. Bu noktada imanın gerçekleşmesi için hiç kimse arasında, hatta peygamber olanla olmayan arasında bir fark yoktur. Bir kimse ya inanmıştır ya da inanmamıştır. Ancak imanın kuvvetli ve zayıf olması açısından farklılık olabilir. Peygamberimizin imanı ile herhangi birimizin imanı kuvvetlilik açısından aynı olmayabilir. İmanda böyle bir farklılığın bulunduğuna ayet ve hadislerde de işaret edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur bu konuyla ilgili. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde müminler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanını artırır, kuvvetlendirir ve onlar yalnız Rablerine inanır ve güvenirler. Değerli kardeşlerim, iman kuvvet ve zayıf olma açısından farklılık gösterir. Kiminin imanı kuvvetli, kiminin ki zayıf olabilir. İmanda bu çeşit bir farklılığın bulunduğunu göstermesi açısından İbrahim Aleyhisselam'ı örnek verebiliriz. O Allah'ın dostu olma şerefiyle şereflenmiş bir peygamber olduğu halde şöyle demişti: "Ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster." Ve Allah ona, "Ey İbrahim, yoksa inanmadın mı?" buyurdu. İbrahim Aleyhisselam, "İnandım ya Rabbi. Fakat kalbim iyice yatışsın, mutmain olsun. Bunun için istiyorum," dedi. Bakara suresinin 260. ayet-i kerimesinde. İşte böylece Hazreti İbrahim görmeden inandığı bu olayı gözleri ile gördükten sonraki imanının daha kuvvetli olacağını ifade etmiştir. Ve Peygamberimiz bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor: "Uyuduğum esnada insanların bana arz olunduğunu gördüm. Üstlerinde gömlekler vardı. Bu gömleklerin kimi göğüslerine varıyor, kimi daha kısa idi. Ve Ömer bin Hattab da bana arz olundu. Üzerinde bir gömlek vardı ki onu sürüklüyordu. Peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, bunu ne ile tevil, yani tabir ettin? Nasıl tabir ettin?" diye sordular. Peygamberimiz, "Din ile tabir ettim." cevabını verdi. Peygamberimize rüyada üzerlerinde değişik uzunlukta gömlek olan insanlar gösterildi. Bu arada Hazreti Ömer'in üzerindeki gömlek o kadar uzundu ki etekleri yere sürülüyordu. Bunu ne ile tabir ettiği Peygamberimize sorulduğunda, bunu din ile, dinin kemali ile tabir ettiğini ifade etmiştir. Bu da ayet-i kerimeler gibi imanda kuvvet yönünden herkesin eşit olmadığını göstermektedir. Değerli kardeşlerim, iman ve amel bir bütünü oluşturan parçalar değil, ayrı ayrı şeylerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur bu konuyla ilgili: "Ey iman edip iyi işler yapan, namazı kılan ve zekatı veren ler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir." buyurulur Bakara suresinin 277. ayet-i kerimesinde ve böyle buyurulmuştur. Amel iman üzerine atfedilmiştir.
Arapça gramer kuralına göre ancak ayrı ayrı manada olan şeyler birbirine atfedilebilirler. Daha açık bir ifadeyle, eğer amel imanın bir parçası olsaydı, iman edenler ifadesinden sonra iyi iş yapanlar denmesine gerek kalmazdı. İman ile amel ayrı ayrı şeyler olmakla beraber aralarında çok sıkı bir ilişki de vardır değerli kardeşlerim. Allah ancak olgun müminlerden razı olur. Olgun mümin olmak için de yalnız inanmak yeterli değildir. İman ile birlikte ibadet etmek ve güzel ahlaka sahip olmak gerekmektedir. Hiç şüphe yok ki ibadet imanın bir göstergesidir. Sadece inandım demek yeterli değildir. Kalpteki iman ışığının sönmemesi için ibadet de gereklidir. İbadet yapmayan kimsenin kalbindeki iman yavaş yavaş zayıflar ve Allah korusun günün birinde sönebilir. Bu imanı kaybedebilir. Bu ise insan için en büyük bir kayıptır. İman nurunun söndüğü bir gönül, insan için bir yük olmanın ötesinde bir anlam ifade etmez. Büyük şair merhum Mehmet Akif ne güzel ifade etmiş bu konuyu şiirinde. Diyor ki, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Değerli kardeşlerim, İman ile amel ayrı ayrı şeyler olunca akla şöyle bir soru gelebiliyor. Farz olan ibadetleri yapmamak, Allah'ın yasakladığı büyük günahları işlemek imanı nasıl etkiler? Başka bir ifadeyle, farz olan ibadetleri yapmayan ve büyük günah işleyen kimse imandan çıkar mı? Bu konuda farklı görüşler olmakla beraber Ehl-i Sünnet'in görüşü, farz olan ibadetleri yapmamak ve büyük günah işlemek insanı dinden çıkarmaz, günahkar yapar. Dinden çıkmak başka, günahkar olmak başkadır. Nitekim ashab-ı kiramdan Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberimize geldim. Üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde uyuyordu. Döndüm. Sonra yine geldim. Uyanmıştı. Şöyle buyurdu. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur diyen ve bu ikrar üzerine ölen hiçbir kul yoktur ki cennete girmesin buyurdu. Ben zina etse de hırsızlık etse de mi dedim peygamberimiz? Evet. Zina etse de hırsızlık etse de mi dedim peygamberimize? Evet dedi. Ve Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, zina etse de hırsızlık etse de mi dedim peygamberimiz? Yine evet. Ebu Zer'in burnu toprağa sürülse ve böylece zelil ve hakir olsa da muhakkak cennete girer buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh bu hadisi rivayet ederken, Ebu Zer'in burnu kırılsa da, yani istemese de peygamberimiz böyle buyurdu demiştir. Değerli kardeşlerim, şu hadis-i şerifte büyük günah ile imanın bir arada bulunabileceğini ifade etmektedir. Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh şöyle buyurur. Peygamberimiz etrafında bir topluluk olduğu halde şöyle demiştir. Allah'a ibadette ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız bir yalanla kimseye bühtan etmemek, hiçbir marufta isyan etmemek üzere bana biat ediniz. İçinizde sözünde duran olursa onun ecri Allah'a aittir. Bu dediklerimden birini yapıp da ondan dolayı dünyada azaba uğrarsa bu ona kefaret olur. Bunlardan birini yapıp da yaptığı işi Allahu Teala örterse işi Allah'a kalır. İsterse onu affeder, isterse ona azap eder buyurdu. Biz de bu şart üzerine kendisine biat ettik buyurdu. Evet değerli kardeşlerim, günahlar imanın aslını olumsuz şekilde etkilemese de imanın kemalini etkiler. Nitekim Peygamberimiz
Zina eden kişi zina ederken mümin olarak zina etmez. Hırsız çalarken mümin olarak çalmaz. Sarhoş şarabı içerken mümin olarak içmez buyurmuştur. Buhari'deki ve Müslim'deki bir hadis-i şerifinde. Değerli kardeşlerim, iman insanın en değerli kazancıdır. Karanlık ile aydınlık bir olmadığı gibi inanan insan ile inanmayan insan da bir değildir. İnanan insanın Allah katında üstün bir değeri vardır. Allah mümin olan kullarını sevdiği gibi insanların güvenini kazanan da bu inanan insanlardır. Yani mümin şudur değerli kardeşlerim. Allah'ın varlığından emin olan kimsedir ve yerde de insanların o kimseden emin olduğu, güven duyduğu kimsedir. İmanlı insan huzurlu ve mutlu kişidir. İmanlı insan aynı zamanda etrafına huzur veren ve mutluluk veren kişidir. Eşine, çocuklarına, komşularına, arkadaşlarına, topluma huzur veren, mutluluk veren kişidir. Çünkü inanan insan bir gün Allah'ın huzurunda dünyada yaptıklarının hesabını vereceğine inandığı için Allah'a ve insanlara, hatta diğer canlılara karşı, hayvanlara karşı, bitkilere, ağaçlara karşı, denize, nehire, havaya karşı olan, çevreye karşı olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. İşinde ve sözünde ölçülü olur. Her türlü aşırılıklardan sakınır. Ailesine, çevresine, tüm insanlara ve hatta hayvanlara karşı şefkat ve merhamet gösterir. Kimsenin malına, ırzına göz dikmez. Kimsenin hakkına tecavüz etmez. Herkese hakkını verir. Komşuluğundan herkes memnun olur. İşveren ise işçiye, işçi ise işverene haksızlık yapmaz. Vatanına, milletine, devletine, ezanına, bayrağına faydalı olur. Ve felaketler karşısında sarsılmaz, ümitsizliğe düşmez. Allah'a sığınır ve güvenir. Bütün bunlar insanın huzurlu ve mutlu olmasını sağlar değerli kardeşlerim. İnkar, küfür kelimesinin de, inkar kelimesinin de iman gibi genel ve özel anlamları vardır değerli kardeşlerim. Sözlükte küfür örtmek demektir. Görünen şeyleri karanlığı ile örttüğü için geceye, yani kafir denmiştir. Gece gibi çiftçiye de tohumu toprağa ektiği için aynı ad verilmiştir. Bu küfür kelimesinin genel manasıdır. Küfür kelimesinin itikat ve amel yönünden olmak üzere işte iki manası vardır. Amel yönünden küfür, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmemek ve nankörlük etmektir. Nitekim Cenab-ı Allah şöyle buyurur. Enbiya suresi 94. ayet-i kerimede, her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabası inkar edilmeyecektir. Allah'ın nimetlerine karşı küfür, yani nankörlük, iki şekilde olur. Birincisi, nimetleri, Allah'ın verdiğini inkar etmektir. Bu aynı zamanda akide yönünden de küfürdür, kafirliktir. Karun'un küfrü böyle bir küfürdü işte. Kendisine Allah'ın sana verdiği nimetlerden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu gözet. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez dendiği zaman o bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi bütün bu nimetler diyerek eriştiği nimetlerin Allah'ın bir lütfu olduğunu inkar etti.
Kasas suresi 77 ve 78. ayet-i kerimelerde böyle buyuruluyor. İkincisi, nimetlerdeki kötü tasarruftur. Bu nimetlerin sahibine karşı saygısızlıktır değerli kardeşler. Nitekim İbrahim suresi 7. ayet-i kerimede buyurur Cenab-ı Allah, estağfirullah. Le'in şekertum le'ezidennekum ve le'in kefertum inne azabi leşedid. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer küfrederseniz azabım şüphesiz ki çok şiddetlidir buyurur. İtikat yönünden küfür değerli kardeşlerim, peygamberimizi Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen şeylerde onu yalanlayıp getirdiklerini inkar etmektir. Bunun hükmü dünyada Müslüman muamelesine tabi olmamak, ahirette ise ebedi olarak cehennemde kalmaktır. Nitekim Cenab-ı Allah bu konuda şöyle buyurur Bakara suresi 162. ayet-i kerimede. Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Onlar ebediyen lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, tekfir bir insanın küfrüne hükmetmektir. Bu çok dikkatli olunması gereken bir konudur. Bir kimsenin mümin olduğunda zayıf da olsa bir delil varsa onu dikkate alarak o kimse mümin kabul edilmelidir. Çünkü mümini affetmekte hata etmek, onu cezalandırmada hata etmekten daha hayırlıdır. Değerli müminler, az önce de söylediğimiz gibi imanın yeri kalp olduğu gibi küfrün de yeri kalptir değerli kardeşlerim. Kalplerde olanı ise ancak Allah bilir. Dıştaki belirtiler her zaman kesin olarak kalpte olana delalet etmeyebilir. Dış belirtilerin kalpte olana delaleti çoğu kere zannidir. İslam ise zanna uymaktan nehyetmiş ve zannın çoğunun günah olduğunu bildirmiştir. Şu olay ne kadar çarpıcıdır. Peygamberimizin azatlı kölesi Zeyd'in oğlu Üsame, Allah her ikisinden de razı olsun, Hurka üzerine savaşa gönderilmişti. Düşmanla karşılaşıp savaşmış ve düşmanı yenilgiye uğratmıştı. Bu sırada o çevrede koyun güden bir çobanla karşılaşmıştı. Çoban bunları görünce şaşırmış, La ilahe illallah demişti. Buna rağmen Üsame çobanı öldürmüştü. Medine-i Münevvere'ye döndüklerinde peygamberimiz durumu öğrenince Üsame'ye, Ey Üsame, bu adamı La ilahe illallah dedikten sonra niçin öldürdün diye sordu. Üsame, Ya Resulallah, o ölümden kurtulmak için La ilahe illallah dedi peygamberimiz ve bunun üzerine kalbini yardın da baktın mı buyurdu. Ve bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Nisa suresinin 94. ayet-i kerimesi. Ey müminler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayın, iyi dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatlerine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Siz de önceden böyleyken Allah size lütfetti. O halde iyi anlayıp iyi dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır buyurmuştur. Peygamberimiz konuyla ilgili şu uyarılarda bulunmuştur. Herhangi bir kimse din kardeşine ey kafir derse bu tekfir sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. Eğer o kimse dediği gibi ise mesele yoktur. Aksi takdirde sözü kendi aleyhine döner buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, bize ayrılan süre burada sona erdi. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık
örnek bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi bizlere nasip eylesin. Dinimize, dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından selam olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar değerli kardeşlerim.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-27, Bilecik 14-21, Bursa 15-25, Çanakkale 16-28, Edirne 11-28, İstanbul 18-26, Kırklareli 12-27, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 18-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleriyle Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 11-20, Aydın 17-31, Denizli 16-28, Kütahya 10-20, İzmir 18-30, Manisa 17-29, Muğla 12-29, Uşak 9-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 22-29, Antalya 22-32, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 12-25, Kahramanmaraş 20-30, Mersin 24-29, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-22, Ankara 14-23, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-23, Karaman 12-23, Kayseri 11-22, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 13-25, Konya 14-24, Nevşehir 12-22, Niğde 11-21, Sivas 12-26, Yozgat 11-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-25, Bolu 12-22, Düzce 15-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-26, Artvin 16-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-24, Giresun 20-23, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-23, Rize 20-25, Samsun 20-24, Sinop 18-27, Tokat 16-25, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Ağrı 9-28, Ardahan 5-24, Bingöl 15-29, Bitlis 11-27, Elazığ 15-30, Erzincan 15-29, Erzurum 9-22, Hakkari 16-30, Iğdır 15-32, Kars 7-26, Malatya 14-29, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 23-34, Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33, Batman 16-37, Diyarbakır 16-32, Gaziantep 18-30, Kilis 20-31, Mardin 24-34, Şanlıurfa 23-34, Siirt 21-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturarak yeni uygulamaları devreye alacak. Tüketici Hakem Heyeti, Kayseri'de satın aldığı paket turun iptal edilmesinin ardından başka bir tura yönlendirilen tüketiciden alınan 34.825 liralık ücret farkının iade edilmesine karar verdi. Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Meta'nın bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi. Dünya Meteoroloji Örgütü, 2025'te dünya genelindeki nehirlerde son 35 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını ve 1991'den beri son 7 yılın normal debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem olduğunu bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 157 silahlı insansız hava aracı ve 16 füze kullandığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin New York'ta Çin'le yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekanın iki ülke açısından oluşturabileceği ortak riskleri ele almaya açık olduğunu belirtti. Ve son olarak spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız takımı Olympique Marseille'yi konuk edecek. Tüpraş stadında saat 22'de başlayacak müsabakada İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Konya Spor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş Gürün Ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Fırtına nedir?
5: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 11-18 derece, Atina parçalı bulutlu 20-31, Berlin sağanak yağışlı 12-19, Helsinki sağanak yağışlı 7-14, Kiev parçalı bulutlu 14-22, Londra sağanak yağışlı 10-22, Madrid parçalı bulutlu 14-29, Moskova parçalı bulutlu 13-21, Paris parçalı bulutlu 11-22, Priştina sağanak yağışlı 14-29, Roma parçalı bulutlu 20-28, Saraybosna sağanak yağışlı 12-22, Sofya parçalı bulutlu 13-27, Tiran parçalı bulutlu 18-30, Varşova parçalı bulutlu 14-22, Viyana parçalı bulutlu 12-19 derece, Amman parçalı bulutlu 22-32, Aşgabat parçalı bulutlu 19-31, Bağdat az bulutlu ve açık 28-43, Bişkek parçalı bulutlu 13-29, Duşanbe parçalı bulutlu 17-33, Kabil parçalı bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu ve açık 26-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-43, Medine az bulutlu ve açık 32-43, Mekke az bulutlu ve açık 30-44, Riyad az bulutlu ve açık 26-43, Şam az bulutlu 18-34, Tahran parçalı bulutlu 23-34, Tiflis az bulutlu 18-27, Tokyo sağanak yağışlı 19-26 derece, Cezayir parçalı bulutlu 20-28, Kahire az bulutlu ve açık 24-36, Melbourne parçalı bulutlu 8-16, Montreal parçalı bulutlu 7-21, New York parçalı bulutlu 13-26, Sydney sağanak yağışlı 12-25, Washington parçalı bulutlu 12-27 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 12-25, Frankfurt sağanak yağışlı 11-20, Gümülcine parçalı bulutlu 16-28, Kırcaali parçalı bulutlu 13-26, Köln sağanak yağışlı 11-19, Komrat sağanak yağışlı 12-24, Köstence parçalı bulutlu 14-23, Münih parçalı bulutlu 10-20, Podgorica sağanak yağışlı 17-30, Selanik parçalı bulutlu 16-27, Şumlu parçalı bulutlu 11-24, Taraglia parçalı bulutlu 13-25, Balkaneş parçalı bulutlu 14-25, Zenitsa parçalı bulutlu 14-26, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 20-29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 16-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin, gürleme gibi sese verilen addır.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-27, Bilecik 14-21, Bursa 15-25, Çanakkale 16-28, Edirne 11-28, İstanbul 18-26, Kırklareli 12-27, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 18-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleriyle Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 11-20, Aydın 17-31, Denizli 16-28, Kütahya 10-20, İzmir 18-30, Manisa 17-29, Muğla 12-29, Uşak 9-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 22-29, Antalya 22-32, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 12-25, Kahramanmaraş 20-30, Mersin 24-29, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-22, Ankara 14-23, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-23, Karaman 12-23, Kayseri 11-22, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 13-25, Konya 14-24, Nevşehir 12-22, Niğde 11-21, Sivas 12-26, Yozgat 11-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-25, Bolu 12-22, Düzce 15-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-26, Artvin 16-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-24, Giresun 20-23, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-23, Rize 20-25, Samsun 20-24, Sinop 18-27, Tokat 16-25, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Ağrı 9-28, Ardahan 5-24, Bingöl 15-29, Bitlis 11-27, Elazığ 15-30, Erzincan 15-29, Erzurum 9-22, Hakkari 16-30, Iğdır 15-32, Kars 7-26, Malatya 14-29, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 23-34, Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33, Batman 16-37, Diyarbakır 16-32, Gaziantep 18-30, Kilis 20-31, Mardin 24-34, Şanlıurfa 23-34, Siirt 21-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturarak yeni uygulamaları devreye alacak. Tüketici Hakem Heyeti, Kayseri'de satın aldığı paket turun iptal edilmesinin ardından başka bir tura yönlendirilen tüketiciden alınan 34.825 liralık ücret farkının iade edilmesine karar verdi. Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Meta'nın bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi. Dünya Meteoroloji Örgütü 2025'te dünya genelindeki nehirlerde son 35 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını ve 1991'den beri son 7 yılın normal debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem olduğunu bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 157 silahlı insansız hava aracı ve 16 füze kullandığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin New York'ta Çin'le yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekanın iki ülke açısından oluşturabileceği ortak riskleri ele almaya açık olduğunu belirtti. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Konya Spor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Bingöl çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. 19 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Muş, Bingöl ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 20 Eylül Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Osmaniye, Hatay kıyıları, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'la, zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen kafada çarşın, sen fikirliyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-27, Bilecik 14-21, Bursa 15-25, Çanakkale 16-28, Edirne 11-28, İstanbul 18-26, Kırklareli 12-27, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 18-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleriyle Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 11-20, Aydın 17-31, Denizli 16-28, Kütahya 10-20, İzmir 18-30, Manisa 17-29, Muğla 12-29, Uşak 9-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 22-29, Antalya 22-32, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 12-25, Kahramanmaraş 20-30, Mersin 24-29, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-22, Ankara 14-23, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-23, Karaman 12-23, Kayseri 11-22, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 13-25, Konya 14-24, Nevşehir 12-22, Niğde 11-21, Sivas 12-26, Yozgat 11-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-25, Bolu 12-22, Düzce 15-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-26, Artvin 16-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-24, Giresun 20-23, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-23, Rize 20-25, Samsun 20-24, Sinop 18-27, Tokat 16-25, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Ağrı 9-28, Ardahan 5-24, Bingöl 15-29, Bitlis 11-27, Elazığ 15-30, Erzincan 15-29, Erzurum 9-22, Hakkari 16-30, Iğdır 15-32, Kars 7-26, Malatya 14-29, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 23-34, Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33, Batman 16-37, Diyarbakır 16-32, Gaziantep 18-30, Kilis 20-31, Mardin 24-34, Şanlıurfa 23-34, Siirt 21-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa-Sinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Cuma günü hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. İletişim Başkanlığı'nca Cuma günü İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi paneli düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmasıyla başlayacak panelde yasal özel mahkemelerinde gerçekleştirilen hukuk ihlalleri, sivil siyasetin karşılaştığı vesayet baskısı ve kurumsallaşma mücadelesi akademik bir perspektifle ele alınacak. Ayrıca program kapsamında tarihi fotoğraf ve vesikalar aracılığıyla milli irade bilincini pekiştirmek ve toplumsal benliği taze tutmak amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı arşivinden fotoğraflarla demokrasiye vurulan darbe 27 Mayıs adlı kitabın tanıtımı da gerçekleştirilecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Türkiye genelinde hizmet veren 27 şehir hastanesi yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle teşhisten tedaviye, ameliyattan rehabilitasyona kadar birçok sağlık hizmetini aynı kampüs içerisinde vatandaşlara sunuyor. Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gasp edilen Filistin toprağı üzerine yeni konut inşası için ihale açmasına tepki göstererek bunun uluslararası hukuku ihlal eden tehlikeli bir tırmanış olduğunu bildirdi. Kuzey Kore, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantılarında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için yapılan çağrıları reddederek ülkenin nükleer silah konusundaki duruşunun net olduğunu vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin blok genelinde 13 yaş altı için sosyal medyayı yasaklamak ve daha büyük çocuklar için dijital teknolojiye kısıtlamalar getirmek üzere harekete geçtiğini duyurdu. Ve son olarak spor. Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında Cuma günü Timosan Konya Spor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak haftanın açılış karşılaşması saat 20'de başlayacak. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 11-18 derece, Atina parçalı bulutlu 20-31, Berlin sağanak yağışlı 12-19, Helsinki sağanak yağışlı 7-14, Kiev parçalı bulutlu 14-22, Londra sağanak yağışlı 10-22, Madrid parçalı bulutlu 14-29, Moskova parçalı bulutlu 13-21, Paris parçalı bulutlu 11-22, Priştina sağanak yağışlı 14-29, Roma parçalı bulutlu 20-28, Saraybosna sağanak yağışlı 12-22, Sofya parçalı bulutlu 13-27, Tiran parçalı bulutlu 18-30, Varşova parçalı bulutlu 14-22, Viyana parçalı bulutlu 12-19 derece, Amman parçalı bulutlu 22-32, Aşgabat parçalı bulutlu 19-31, Bağdat az bulutlu ve açık 28-43, Bişkek parçalı bulutlu 13-29, Duşanbe parçalı bulutlu 17-33, Kabil parçalı bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu ve açık 26-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-43, Medine az bulutlu ve açık 32-43, Mekke az bulutlu ve açık 30-44, Riyad az bulutlu ve açık 26-43, Şam az bulutlu 18-34, Tahran parçalı bulutlu 23-34, Tiflis az bulutlu 18-27, Tokyo sağanak yağışlı 19-26 derece, Cezayir parçalı bulutlu 20-28, Kahire az bulutlu ve açık 24-36, Melbourne parçalı bulutlu 8-16, Montreal parçalı bulutlu 7-21, New York parçalı bulutlu 13-26, Sydney sağanak yağışlı 12-25, Washington parçalı bulutlu 12-27 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 12-25, Frankfurt sağanak yağışlı 11-20, Gümüşhane parçalı bulutlu 16-28, Kırcaali parçalı bulutlu 13-26, Köln sağanak yağışlı 11-19, Komrat sağanak yağışlı 12-24, Köstence parçalı bulutlu 14-23, Münih parçalı bulutlu 10-20, Podgorica sağanak yağışlı 17-30, Selanik parçalı bulutlu 16-27, Şumlu parçalı bulutlu 11-24, Taraglia parçalı bulutlu 13-25, Balkaneş parçalı bulutlu 14-25, Zenitsa parçalı bulutlu 14-26, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 20-29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 16-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Tasavvuf müziği eserlerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönüle programımızla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Programımızda Abdurrahim Künhi Dede'nin bestelediği Hicaz makamındaki Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinleyeceksiniz. Bu eserlerin ana bölümleri Hazreti Mevlana'nın Mesnevi veya Divan-ı Kebir'inden alınmış Farsça şiirlerden bestelenir. Mevlevi hanelerde sema töreni yani mukabele esnasında mutrip denilen musiki topluluğunun çalıp söylediği Mevlevi bestekarlarca semaya eşlik amacıyla bestelenmiş eserlere Mevlevi ayinleri denir. Mevlevi ayinlerinde 4 selam bulunur. 1. selam, bu bölüm hakikate doğmayı remzeder. Niyaz vaziyetine giren semazen bir rakamını andırır. Bu, Allah'ın birliğini sembolize etmektedir.

İkinci selam. Bu bölüm tasavvufun tarikat mertebesini, yani yaratılıştaki nizamı, azameti müşahede ederek Allah'ın kudreti karşısında hayranlık duymayı remzeder.

Üçüncü selam, hakikat mertebesi, yani hayranlık ve minnet duygusunun aşka dönüşmesi, aklın aşka kurban edilmesi remzedilir. Bu tam bir teslimiyettir. Allah'a vuslattır, sevgili de yok oluştur.

Dördüncü selam. Burada İslam'daki en yüksek mertebe olan marifet mertebesi, yani insanın manevi yolculuğunu tamamlayıp kaderine razı olarak yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüşü remzedilir.

Programımızın burada sonuna geldik sevgili dinleyenler. Her notasında, her sözünde insanın Allah'a kulluğunu remzeden Abdurrahim Künhi dedenin Hicaz makamındaki Mevlevi ayini şerifini dinlediniz. Bir sonraki programımızda yeniden görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.

0: saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-27, Bilecik 14-21, Bursa 15-25, Çanakkale 16-28, Edirne 11-28, İstanbul 18-26, Kırklareli 12-27, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 18-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleriyle Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 11-20, Aydın 17-31, Denizli 16-28, Kütahya 10-20, İzmir 18-30, Manisa 17-29, Muğla 12-29, Uşak 9-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 22-29, Antalya 22-32, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 12-25, Kahramanmaraş 20-30, Mersin 24-29, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-22, Ankara 14-23, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-23, Karaman 12-23, Kayseri 11-22, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 13-25, Konya 14-24, Nevşehir 12-22, Niğde 11-21, Sivas 12-26, Yozgat 11-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-25, Bolu 12-22, Düzce 15-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-26, Artvin 16-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-24, Giresun 20-23, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-23, Rize 20-25, Samsun 20-24, Sinop 18-27, Tokat 16-25, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Ağrı 9-28, Ardahan 5-24, Bingöl 15-29, Bitlis 11-27, Elazığ 15-30, Erzincan 15-29, Erzurum 9-22, Hakkari 16-30, Iğdır 15-32, Kars 7-26, Malatya 14-29, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 23-34, Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33, Batman 16-37, Diyarbakır 16-32, Gaziantep 18-30, Kilis 20-31, Mardin 24-34, Şanlıurfa 23-34, Siirt 21-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturarak yeni uygulamaları devreye alacak. Tüketici Hakem Heyeti, Kayseri'de satın aldığı paket turun iptal edilmesinin ardından başka bir tura yönlendirilen tüketiciden alınan 34.825 liralık ücret farkının iade edilmesine karar verdi. Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Meta'nın bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi. Dünya Meteoroloji Örgütü, 2025'te dünya genelindeki nehirlerde son 35 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını ve 1991'den beri son 7 yılın normal debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem olduğunu bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 157 silahlı insansız hava aracı ve 16 füze kullandığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin New York'ta Çin'le yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekanın iki ülke açısından oluşturabileceği ortak riskleri ele almaya açık olduğunu belirtti. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Bingöl çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esici. 19 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Muş,

yaban çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben Hasan Basra Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Ve teknik masada yönetmenimiz Emine Ertürk Karaarslan olmak üzere bu programı sizlere ulaştırmaya çalışacağız ve Anadolu'muzun güzel türkülerini sizlere seslendireceğiz.

0: sevdireceğiz.
1: İlk türkümüz Taşa Verdim Yanımı olacak. Erzincan türküsü. Duygulu bir türkü. Belki de sevdasına karşılık bulmayan bir sevgilinin ağzından yazılmış bir türkü. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı. Hasan Basri Dumpınar olarak ben seslendiriyorum.

0: Hasan Basit Hocam, tabii taşa verdim yanımı cümlesi bizim mesleki anlamda bize çok şeyler hatırlatıyor. Ama buradaki anladığım kadarıyla sevgiliyi taşa benzetiyor. Ve dolayısıyla ondan vefa göremeyen bir insanın nasıl üzüntü içerisinde hayatını devam ettirdiğini, hatta ettiremediğini, toprağa, evet, Azrail'e bile borçlu kaldığını, ondan önce canını sevdiğinin aldığını izah edecek şekilde bir ifade anlıyorum burada. Doğru mu acaba?
1: Çok güçlü bir ifade, evet. Yani Ezrail'e can vermezdim, canan aldı canımı diyor. Hakikaten biliyorsunuz ki hep yan tarafımızdan da üşütürüz biz, değil mi? Taşa verdim yanımı diyor. Yani özellikle ekip olarak sizin de söyleyeceğiniz bir şey olacaktır burada.
2: Özellikle hastalanmak için elinden gelen bütün gayreti göstermiş. İmkansız bir aşkı var. Yanını taşa veriyor. Daha ne yapacak bilemiyorum.
0: Evet. Yüreğinize, dilinize sağlık. Çok güzel bir türküydü değerli hocam.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, şimdi de Urfa'dan bir türkü seslendireceğiz. Hacı Abdullah Doğan seslendirecek. Bülbüller düğün eyler, bilmem ki ne gün eyler. Ben feleğe neyledim, bana bildiğin eyler. Dinliyoruz.

0: Ağzınıza sağlık. Yine bülbüllü, güllü, çok güzel bir Urfa türküsüydü. Bülbüller hep güllere yanık ama güller ne kadar vefasız, hiç ses çıkartmıyor.
1: Evet, kendi duygularını bülbül gül üzerinden yansıtıyor değil mi?
0: Evet.
1: Bu türküyü kulakları çınlasın. Mehmet Özbek hocamız çok güzel seslendirirdi. Herhalde ondan dinledin.
0: İşte doğrusu de. Ondan dinledim değerli hocam. O yöreyi tabii ki bir numara.
1: Evet, biz de Mehmet Özbek'ten hakikaten bu noktada çok feyiz aldık. Çok güzel seslendirirdi bu türküleri.
0: Aynen öyle değerli hocam. Daha sağlığının tam olarak düzelmediğini duydum. İnşallah en kısa zamanda daha iyi olacak.
1: Düzelecektir. Onun direncinin yüksek olduğunu bilirim ben. Evet. Buradan da hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiriz kendisine. Şimdi de Samsun Kavak'tan bir türkü. Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Böyle adeta bizim Ankara havalarını, Çankırı havalarını anımsatan ritmik güzel bir türkü. Yamadan gel yamadan, ah güzel oğlan diyecek. Kendisinden dinliyoruz.

0: Değerli hocam Mustafa Naci'den dinledik bunu. Gerçekten bu tür türküler de tek bir yöreye ait değil gibi hissediyor. Mesela Çankırı, yok Kastamonu değil mi değerli
1: Ankara.
0: Hocam? Ankara. Ama aslında türkü Samsun Kavak türküsü değil mi?
1: Çok güzel ifade ettiniz. Samsun'da Karadeniz'de olmasına rağmen kozmopolit bir yapısı var Samsun'un. Yani aynı mesela bu Ordu'da da vardır. İç kesime Sivas'a da yakındır mesela su şehrine. Yani folklorik yapısı biraz karmadır. Böyle şeyler Bayburt'ta da vardır. Erzurum'dan da etkilenir, Karadeniz'den de etkilenir. Samsun'da aynen öyle. Samsun'un herhalde Mustafa Naci de mutlaka buna yakın cümleler söyleyecektir.
2: Çok hareketli, çok ritmik, çok severek söylediğim bir türkü.
1: Ağzına da çok yakışıyor.
2: Sağ olun, hakikaten. Teşekkür ederim.
0: Ama bir de şunu gördüm herhalde burada hocam. Anadolu gencinin, Anadolu kızının yani duygularını böyle ne kadar aşık olduğu bir kişiyi nasıl bir hayranlıkla izlediğini ya da tarif ettiğini, anladığını ifade eden cümleler var gibi geldi bana.
2: Var var.
1: Evet, ağzına sağlık diyoruz.
2: Kayınvalidesine bile neler söylüyor. Ağzına sağlık diyor önce. Ondan sonra da oho.
1: Biz onlardan bahsetmeyelim. Yine de sevimli şeyler söyleriz. Şimdi de Neşet Ertaş'ın havalandırdığı bir türkü. Bağışla sevdiğim hakkı seversen, gel ağlatma ben eller içinde. Hep bizi söyleşir bu devri alem, beni destan ettin eller içinde. Evet, bu türküyü de Hacı Abdullah Doğan seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Neşet Ertaş'ın türküyü havalandırdığını söylediniz. Bu farklı bir deyim. İlk defa kullanıyorsunuz.
1: Şimdi bazı türküler var ki Neşet Ertaş Kırşehir'de de Aşık Said'in sözlerini yazdığı şairin türkülerini seslendirmiş, bestelenmiş, havalandırmış, yani müzik yapmış. Onlar Neşet Ertaş'ın olarak biliniyor artık. Bu türküde şimdi yanlış anımsamıyorsam Turabi mahlasıyla geçen bir ozanımızın sözleri olarak biliyorum ben. O yüzden de biliyorsunuz ki biz sözlü edebiyatta bazen oluyor ki
2: Yazanlar unutuluyor.
1: Bazen oluyor mesela Karacaoğlan. Kaç tane Karacaoğlan biliyoruz biz, değil mi? Dinlediğimizde bakıyoruz ki Toroslar'da yaşayan var, yukarıya doğru Kayseri'nin üst tarafında yaşayan var. Var oğlu var, kör oğlu böyle. O yüzden de şimdi bazı şeyleri net olarak tespit edemiyoruz. O yüzden Neşet Ertaş havalandırmış bunu, seslendirmiş. Biz de ona saygımızdan ikisini de güzellikle yad etmiş oluyoruz.
0: Yani halk içinde söylemiş, tanıtmış ve meşhur etmiş anlamında havalandırmak.
1: Evet, öyle öyle ifade edebiliriz.
2: Hasan Basri Hocam, müsaade ederseniz bu kez sunumda bir değişiklik yapalım. Biz sizden bir türkü isteyelim. Gerçekten Hasan Basri Hocam'ı ben bir şekilde bir yerde konuşurken Kerkük yöresiyle tanıtmaya çalışıyorum. Hatta bunu Özbek Hocam'ın yanında da söylediğim zaman bana dedi ki stilini değiştirmeyin dedi. Hasan Basri'nin stilini değiştirmeyin dedi. Ama ben sizden yine de hocam bir Kerkük türküsü istiyorum.
1: Benden bozlak dinlerdi o. Bana bozlak söylememi isterdi ve radyo yayınlarında filan da bana fırsat vermiştir. Kendisine çok teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Şimdi tabii ki haddimiz olmayarak hocamızdan 30 yıl çalıştık hocayla, Mehmet Özbek hocayla. Yani bunun kaynağıyla çalıştık. Şimdi Mehmet Hoca Abdurrahman Kızılay'la çok iyi bir düet oluşturmuşlardı onlar. İkili oluşturmuşlardı. Biz onlara çok eşlik ettik. O yüzden o Kerkük tınısını şimdi kulağımızda duyduğumuz için Kerkük okuyanları pek beğenemiyorum artık.
2: O zaman hocam biz sizden beğendik. Seyircilerimizin de beğeneceğini düşünüyorum. O zaman hele verin geline türküsünü sizden istiyoruz.
1: Şimdi küçük de bir açıklamada bulunayım. Şimdi Mehmet Özbek Hoca bu türküleri 18 olarak icra eder. Şimdi yıllarca bunlar sanki 6-8'lik gibi söylenirdi. O ritimle söylenirdi. Mehmet Özbek'in o vurgularını türkülere yansıtmasıyla bu türküler daha farklı bir boyut kazandı. O yönüyle hadi seslendirelim.
2: Yüreğine sağlık Mehmet Hocamızın da.

0: Yaklaştık. Son türküyü Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Rumeli'den çıkayım gideyim Urum eline diyecek. Yine bir buna bağlı olarak suyun ötes geçesi sayılacak. İstanbul'dan bir türkü. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider diyecek. Biz de zaman zaman kendisine eşlik edeceğiz. Gelecek hafta biz Perşembe günü yine sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-27, Bilecik 14-21, Bursa 15-25, Çanakkale 16-28, Edirne 11-28, İstanbul 18-26, Kırklareli 12-27, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 18-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleriyle Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 11-20, Aydın 17-31, Denizli 16-28, Kütahya 10-20, İzmir 18-30, Manisa 17-29, Muğla 12-29, Uşak 9-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 22-29, Antalya 22-32, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 12-25, Kahramanmaraş 20-30, Mersin 24-29, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-22, Ankara 14-23, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-23, Karaman 12-23, Kayseri 11-22, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 13-25, Konya 14-24, Nevşehir 12-22, Niğde 11-21, Sivas 12-26, Yozgat 11-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-25, Bolu 12-22, Düzce 15-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-26, Artvin 16-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-24, Giresun 20-23, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-23, Rize 20-25, Samsun 20-24, Sinop 18-27, Tokat 16-25, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Ağrı 9-28, Ardahan 5-24, Bingöl 15-29, Bitlis 11-27, Elazığ 15-30, Erzincan 15-29, Erzurum 9-22, Hakkari 16-30, Iğdır 15-32, Kars 7-26, Malatya 14-29, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 23-34, Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33, Batman 16-37, Diyarbakır 16-32, Gaziantep 18-30, Kilis 20-31, Mardin 24-34, Şanlıurfa 23-34, Siirt 21-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Cuma günü hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. İletişim Başkanlığı'nca Cuma günü İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi paneli düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmasıyla başlayacak panelde yasada özel mahkemelerinde gerçekleştirilen hukuk ihlalleri, sivil siyasetin karşılaştığı vesayet baskısı ve kurumsallaşma mücadelesi akademik bir perspektifle ele alınacak. Ayrıca program kapsamında tarihi fotoğraf ve vesikalar aracılığıyla milli irade bilincini pekiştirmek ve toplumsal benliği taze tutmak amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı arşivinden fotoğraflarla demokrasiye vurulan darbe 27 Mayıs adlı kitabın tanıtımı da gerçekleştirilecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Türkiye genelinde hizmet veren 27 şehir hastanesi yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle teşhisten tedaviye, ameliyattan rehabilitasyona kadar birçok sağlık hizmetini aynı kampüs içerisinde vatandaşlara sunuyor. Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gasp edilen Filistin toprağı üzerine yeni konut inşası için ihale açmasına tepki göstererek bunun uluslararası hukuku ihlal eden tehlikeli bir tırmanış olduğunu bildirdi. Kuzey Kore, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantılarında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için yapılan çağrıları reddederek ülkenin nükleer silah konusundaki duruşunun net olduğunu vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin blok genelinde 13 yaş altı için sosyal medyayı yasaklamak ve daha büyük çocuklar için dijital teknolojiye kısıtlamalar getirmek üzere harekete geçtiğini duyurdu. Ve son olarak spor. Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında Cuma günü Timosan Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak haftanın açılış karşılaşması saat 20'de başlayacak. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 11-18 derece, Atina parçalı bulutlu 20-31, Berlin sağanak yağışlı 12-19, Helsinki sağanak yağışlı 7-14, Kiev parçalı bulutlu 14-22, Londra sağanak yağışlı 10-22, Madrid parçalı bulutlu 14-29, Moskova parçalı bulutlu 13-21, Paris parçalı bulutlu 11-22, Priştina sağanak yağışlı 14-29, Roma parçalı bulutlu 20-28, Saraybosna sağanak yağışlı 12-22, Sofya parçalı bulutlu 13-27, Tiran parçalı bulutlu 18-30, Varşova parçalı bulutlu 14-22, Viyana parçalı bulutlu 12-19 derece, Amman parçalı bulutlu 22-32, Aşgabat parçalı bulutlu 19-31, Bağdat az bulutlu ve açık 28-43, Bişkek parçalı bulutlu 13-29, Duşanbe parçalı bulutlu 17-33, Kabil parçalı bulutlu

18-27. Tokyo sağanak yağışlı 19-26 derece. Cezayir parçalı bulutlu 20-28. Kahire az bulutlu ve açık 24-36. Melbourne parçalı bulutlu 8-16. Montreal parçalı bulutlu 7-21. New York parçalı bulutlu 13-26. Sydney sağanak yağışlı 12-25. Washington parçalı bulutlu 12-27 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 12-25. Frankfurt sağanak yağışlı 11-20. Gümülcine parçalı bulutlu 16-28. Kırcaylı parçalı bulutlu 13-26. Köln sağanak yağışlı 11-19. Komrad sağanak yağışlı 12-24. Köstence parçalı bulutlu 14-23. Münih parçalı bulutlu 10-20. Podgorica sağanak yağışlı 17-30. Selanik parçalı bulutlu 16-27. Şumlu parçalı bulutlu 11-24. Taraglia parçalı bulutlu 13-25. Balkaneş parçalı bulutlu 14-25. Senitsa parçalı bulutlu 14-26. Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 20-29. Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29. Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 16-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-27, Bilecik 14-21, Bursa 15-25, Çanakkale 16-28, Edirne 11-28, İstanbul 18-26, Kırklareli 12-27, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 18-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleriyle Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 11-20, Aydın 17-31, Denizli 16-28, Kütahya 10-20, İzmir 18-30, Manisa 17-29, Muğla 12-29, Uşak 9-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 22-29, Antalya 22-32, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 12-25, Kahramanmaraş 20-30, Mersin 24-29, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-22, Ankara 14-23, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-23, Karaman 12-23, Kayseri 11-22, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 13-25, Konya 14-24, Nevşehir 12-22, Niğde 11-21, Sivas 12-26, Yozgat 11-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-25, Bolu 12-22, Düzce 15-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-26, Artvin 16-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-24, Giresun 20-23, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-23, Rize 20-25, Samsun 20-24, Sinop 18-27, Tokat 16-25, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Ağrı 9-28, Ardahan 5-24, Bingöl 15-29, Bitlis 11-27, Elazığ 15-30, Erzincan 15-29, Erzurum 9-22, Hakkari 16-30, Iğdır 15-32, Kars 7-26, Malatya 14-29, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 23-34, Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33, Batman 16-37, Diyarbakır 16-32, Gaziantep 18-30, Kilis 20-31, Mardin 24-34, Şanlıurfa 23-34, Siirt 21-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzey batıdan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan. Batısında kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda yer yer 5 ila 7. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan. Kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5. Zamanla 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan. Zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturarak yeni uygulamaları devreye alacak. Tüketici Hakem Heyeti, Kayseri'de satın aldığı paket turun iptal edilmesinin ardından başka bir tura yönlendirilen tüketiciden alınan 34.825 liralık ücret farkının iade edilmesine karar verdi. Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Meta'nın bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi. Dünya Meteoroloji Örgütü 2025'te dünya genelindeki nehirlerde son 35 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını ve 1991'den beri son 7 yılın normal debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem olduğunu bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 157 silahlı insansız hava aracı ve 16 füze kullandığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin New York'ta Çin'le yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekanın iki ülke açısından oluşturabileceği ortak riskleri ele almaya açık olduğunu belirtti. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Konya Spor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan Güzelce Çay Köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Bingöl çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esici. 19 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Muş, Bingöl ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 20 Eylül Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Osmaniye, Hatay kıyıları, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Kırıkkale Keskin'den bir türküyle başlıyoruz programımıza. Yavuz Bingöl'den dinleyeceğimiz bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Hacı Taşan'la Salman Joker'den repertuara kazandırmış. Allı Durnam, bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük, benzi soluk, yar söyle.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü TRT Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alıp Sivas Şarkışta'dan repertuara kazandırmış. Derdimi dökersem derin dereye, doldurur dereyi düz olur gider. Rakipler geldi girdi araya, korkarım yar benden yoz olur gider.

Sevgili dinleyenlerimiz, solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı Aşık Haşimi Aslak'tan alınan bir türkü alıyor. Bu Çorum türküsünü Coşkun Gök söyleyecek. Gezsem de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme yine boş gelir. Gönül arzu eder dostu cananı, sızlar eski yaram, gözden yaş gelir.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımızda Adile Kurt Karatepe'den Diyarbakır'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Bu dağlar meşe dağlar, vermiş baş başa dağlar. Yarın küsmüş gidiyor, koymayın aşa dağlar.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerin dilinden programımız Muharrem Temiz'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Adnan Ataman, Adnan Türküzü'nden alıp Kayseri Bünyan'dan derlemiş. Eski libas gibi aşığın gönlü, söküldükten sonra dikilmez imiş. Güzel seversen gerdanı bendi, her güzelin kahrı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımızla şimdi de Makbule Kaya'dan Denizli'den bir zeybek havası dinleyeceğiz. Bu türküyü Özay Gönlüm, Hüseyin Aktekin'den derlemiş. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli. 3 gün oldu Cemile'm.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Sümer Özgü. Sanatçıdan Özay Gönlüm'ün Kadir Tuğral'la Mehmet Yıldırım'dan repertuara kazandırdığı Burdur'dan bir türkü dinleyeceğiz. Çek deveci develeri Engin'e, şimdi rağbet güzeliyle zengin. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-27, Bilecik 14-21, Bursa 15-25, Çanakkale 16-28, Edirne 11-28, İstanbul 18-26, Kırklareli 12-27, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 18-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleriyle Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 11-20, Aydın 17-31, Denizli 16-28, Kütahya 10-20, İzmir 18-30, Manisa 17-29, Muğla 12-29, Uşak 9-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 22-29, Antalya